çıkmıyor, kardan çıkmıyor. Çağırın pirimi, gelip yetmiyor. Kamber cevap etmiş, daha gitmiyor. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi. Yetiş Merdan Ali, car sende kaldı. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi. Yetiş Merdan Ali,

Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetmenimiz Murat Yumak ve ben Hatice Aslan Ersan. Programımız Fadık Altun'dan alınan Nevşehir türküsüyle başlıyor. Ayağına giyer üç güllü çorap. Mehmet Çalmaşur sizinle.

Avni Güler'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İzmir türküsünde Hale Gür'ü dinliyoruz. Bademli'ye bir incecik kış oldu.

Sabiha Kubilay'dan alınan İclal Akkaplan'ın derlediği Bastım Kırıldı İğdenin Dalı adlı türküde Soner Özbilen'i dinliyoruz.

Bir sandığım vardır sırmadan, telden, bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden. Nasıl ayrılayım gül yüzlü yardan, işte böyle hal deli gönül. Ali Atıcı ve Celal Kayalıer'den alınan bu Erzurum türküsünü Arzu Akmeş'e söylüyor.

Tokat'a doğru uzanıyoruz. Elçek Tabip Sinem Üstünden. Kaynak kişi Abbasöz, derleyen Mehmet Erenler ve söyleyen Fatma Topçu.

Seher Yeli bir Adana türküsüyle devam ediyor. Güver bostanım güver. Kaynak kişi Fethi Güler, söyleyen Emel Taşçıoğlu.

Kaldır nikabını, görem yüzünü, aç başını yaradanı seversen, siyah zülfün mah yüzünün üstüne, tel tel eyle yaradanı seversen. Sözleri Karacaoğlan'a, bestesi İlhan Erten'e ait bu türküyü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz.

Bir Seher Yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Ne güzel yaratmış seni yaradan. Erol Köker sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Söz konusu anlaşma Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'la enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklifle emniyet müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturumu sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bingöl'de Sarımçayı'nda kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 11. gününde sürüyor. Karabük'te de kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Katliamcı İsrail, Amerikan-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi. "Hepimiz utanmalıyız," dedi. Haberleri sunduk.

Günaydın efendim. Değerli TRT Türkü dinleyicileri, hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımıza, TRT Türkü'de sabaha hoş geldiniz tekrar sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri ekip olarak sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz efendim İstanbul'dan. Programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı yapımcımız. Kumanda masasında bugün teknik yönetmenimiz Ebru Baldezgahçı sesimizi ulaştıracak. Şimdiden yaklaşık 3 saat sürecek programımızın bu yapım ve yayınında emeği geçen iki arkadaşıma teşekkür ediyorum bu güzel program için. Şimdiden sevgili dinleyicilerimiz ve sizlere ben eşlik edeceğim. Yaklaşık 3 saat boyunca spikeriniz Muammer Demiröz, birlikteyiz efendim. Programımız içinde malum 7.30 gibi yol durumunun ayrıntılarını aktarıyorum size. 8 civarında da hava durumunu paylaşacağım. Sonrasında da 8'den sonra da sizden gelen istek, görüş, dileklere yer vereceğiz. Tabii ki zamanımız yettiğince. Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar hoş geldiniz. Sizleri çok güzel bir Rüstem Avcı'nın derlediği Rumeli türküsüyle selamlıyoruz. Sibel Güzel geliyor mikrofona, sevdiğim küçük yaşta.

Programımızı Rüstem Avcı'nın derlediği türküyle açmıştık. Şimdi onun sesinden bir Tekirdağ türküsü armağan ettik sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Yücel Paşmakçı'nın Mustafa Karayer'den derlediği türküyle sizlerleydi Rüstem Avcı. Bağ'a girdim, bağ budanmış. Saatimiz 7.14. TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan Havva Canatan'dan derlenen türküyle, Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Tülay Ağagil geliyor mikrofona. Karpuz kestim suyumuş.

Muzaffer Sarı Sözen'in İbrahim Çalgı'dan derlediği Balıkesir türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz'i dinledik. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Saatimiz 7.25 sevgili dinleyiciler. Şimdi Münevver Özdemir gelecek mikrofona Kerkük türküsüyle Mehmet Özbey'in Abdülvahit Küzecioğlu'dan derlediği türküyle sizlerle olacak. Bir tapır güvercinim,

0: Saatimiz 7.32 sevgili dinleyiciler. Bülent Aslan'ı dinledik. Eminem nar yanaklım Eminem dedi. TRT Türkü'de sabah yol durumuyla devam ediyor efendim.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı Kavşağı, İvedik Kavşağı arasında yer alan yolların muhtelif bölümlerinde 3 Temmuz tarihine kadar yama çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışmalara Havalimanı Bağlum istikametinde başlanacak olup sırasıyla Bağlum,

0: etlik, etlik ivedik, ivedik etlik, etlik Bağlum ve Bağlum Havalimanı istikametlerinde devam edilecektir çalışmaya. Çalışma süresi boyunca 21.05 saatler arasında iki şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer iki şeritten sağlanacaktır. Günün diğer saatlerinde tüm şeritler açık olacak şekilde trafik akışı normal seyrinde akacaktır. Aydın Deniz Otoyolu projesi yap işlet devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devir işlemi kapsamında Aydın Deniz Otoyolu 7-11. Kilometreleri arasında yapılacak olan üst yapı çalışması nedeniyle 3 Temmuz tarihine kadar deniz istikameti araç trafiğine kapatılacak olup ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-4. Kilometreleri arasında 28 Haziran tarihine kadar Altınköy Kavşağı, Karapürçek Kavşağı'nda Samsun Kavşağı istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Bu kesimde ayrıca Altınköy Kavşağı'nın Samsun istikameti katılım kolu ve Karapürçek Kavşağı'nın ayrım kolu da trafiğe kapatılacaktır. Karapürçek'e gidecek sürücüler Altınköy Kavşağı'na yönlendirilecektir. Polatlı-Yunak yolunun 10-20 ve 36-44. Kilometreleri arasında asfalt saati kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sakarya-Bilecik-Yi sınırı Bozüyük yolunun 38-41. Kilometreleri arasında Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanacaktır. Alaca-Zile yolunun 19-23. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ünye-Fatsa yolunun 29-34. Kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır. İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-7. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ve İznik-Mekece yolunun 4-7. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Yol durumu.
0: Saatimiz 7.36. Değerli TRT Türkü dinleyicileri, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah Kayseri yöresinden Emin Aldemir türküsüyle devam ediyor. Mücella Atı'dan dinliyoruz efendim. Çarşıya vardım, erikten aldım.

TRT Türkü'de sabahta önce Ahmet Turan Şan sizlerledi Aksaray türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Gürses'ten derlediği türküyü sizler için söyledi. Şerif Hanım ata da biner estirir dedi Ahmet Turan Şan'ın sesinden size sunduk efendim. Az önce de Sevim Seçkin geldi mikrofona Gaziantep türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Asmi Körükçü'den derlediği türküyle Derik Saçın Örmezler dedi. Evet, saatimiz 7.47, programımız şimdi bir Rumeli Kırcaali türküsüyle devam ediyor. Nihat Kaya'nın Rodoplazan'dan derlediği türküyü Hüseyin Yaltırık'tan dinliyoruz. Çaldıralım davulları.

Özgür Eren sizlerleydi. Rumeli türküsüyle Ahmet Yamacı'nın Rüştü Eriş'ten derlediği türküyü söyledi. Penceresi yola karşı. Saatimiz 7.50 ve sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere iki türkü armağan edeceğiz. Sonrasında hava durumuyla karşınızda olacağız. Önce bakıyorum. Ümit Bekiz Ağa gelecek mikrofona Niğde türküsüyle. Nurettin Çamlıdağ'ın Nurettin Bayhan'dan derlediği türküyü söyleyecek. Bir yıldız doğdu yüceden.

0: Aysun Gültekin söyledi, Sivas Kangal türküsüydü. Uğur Kaya'nın Behlül Selam'dan derlediği türküyü söyledi, Kayalar Gölgelendi. Saatimiz 8'i 3 dakika geçiyor, TRT Türkü'de sabah hava durumuyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1

0: derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Marmara bölgesi, Bursa 31 derece, İstanbul 29 derece, Çanakkale ve Kırklareli 30 derece. Ege bölgesi, Denizli 37 derece, İzmir 33 derece, Manisa ve Muğla 34 derece. Akdeniz, Adana 34 derece, Antalya 35 derece, Burdur 33 derece, Hatay 29 derece, İç Anadolu, Ankara, Çankırı ve Konya 31 derece, Eskişehir 30 derece. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu 27 derece, Zonguldak 24 derece, Düzce ve Kastamonu 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 31 derece, Rize 25 derece, Trabzon 24 derece, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu, Erzurum 24 derece, Kars 22 derece, Van 27 derece, Malatya 32 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 37 derece, Gaziantep 34 derece, Mardin 33 derece ve Şanlıurfa 38 derece.
1: Hava durumu.
0: Sekizi beş dakika geçiyor saatlerimiz sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah Rize türküsüyle sürüyor. Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlediği türküyü İbrahim Can'ın sesinden dinliyoruz. İbrahim Can, Şişmanoğlu'yu vur diler diyor.

Boyu çalamadım gitti. Trabzon sürmene türküsüydü. Ümit Bekiza'nın Erman Aydın'dan derlediği türküyle Zara'yı dinledik. Saatimiz 8.11 sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere iki türkü daha armağan edeceğiz. Sonrasında sizden gelen mesajlara yer vereceğiz zamanımız yettiğince değerli TRT türkü dinleyicileri. Şimdi Osman Kalay'ı dinleyeceğiz Ankara türküsüyle. Osman Kalay, Muzaffer Sarı Sözen'in Mucip Arcman'dan derlediği türküyü söyleyecek. Bu gece uyumamışam.

Saatimiz 8.19 sevgili dinleyiciler. Çimen İpekçi'yi dinledik. Kırıkkale türküsüyle Işık Başer'in Ekrem Çelebi'den derlediği türküyü söyledi. Ayrıldım güler miyim? Mesajlarınıza göz atalım. Bakalım hangi dinleyicilerimiz nereden bize ulaşmışlar. Bakıyorum. Zamanımız yettiğince paylaşacağız. Oldukça fazla mesaj var bu sevgili dinleyiciler. Evet, zamanımız el verdiğince buradan duyuracağız. Sizin sesiniz olmaya çalışacağız. Osman İnan Ankara'dan selamlamış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş. Samsun Vezirköprü Gölköyü'ndeki büyük babasına Yusuf İnan'a ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Girol Seçil Kara. Girol Seçil Kara bir başka kadim dinleyicimiz. Muğla yatağından aramıza katılmış. Eşine ve aile üyelerine armağan ediyor. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış. Ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Bakıyorum Suna Koçak bizim kadim dinleyicilerimizden. Peş sıra mesajlarla bizleri yalnız bırakmamış. Çok teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Bu güzel mesajlar için Suna Koçak'a sıradaki türküyü Suna Koçak ve sevdiklerine armağan edelim. Bizleri selamlamış, biz de hürmetle selamlıyoruz. Sevgiyle armağan ediyoruz sıradaki türküyü Suna Koçak ve yakınlarına. Selami Kabakçı Nisar'dan selamlamış, günaydın demiş. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten selamlar, sevgiler. Bakıyorum yine Durak Çağatay Erzurum'dan selamlamış, hayırlı sabahlar demiş. Mustafa Kına Kayseri'den selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Bekir Gültekin Kayseri'den bizleri selamlayan bir diğer dinleyicimiz. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. İdris Şen Giresun Bulancak'tan selamlar sevgiler. Herkese günaydın demiş. Aileme ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. İhsan Özdoğan da selamlamış bizi. Hayırlı sabahlar demiş. Nevşehir Gülşehir'den. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine, hemşehrilerini de ihmal etmemiş. Armağan olsun İhsan Özdoğan ve sevdiklerine sıradaki türkü. Şimdi Mustafa Yarıcı gelecek mikrofona Bitlis türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen'in Niyazi Ateş'ten derlediği türküyü söyleyecek. Dideban üstündeyim.

Selma Geçer'den dinledik. Kuzeydoğu Anadolu türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen'in Muazzez Türing'den derlediği türkü de sizlerleydi. Sabahın yemişi bir tane vişne dedi sanatçımız. Bakıyorum mesajlarınıza sevgili dinleyiciler. Bize ulaşan dinleyicilerimiz, programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. İbrahim Özü Doğru günaydın hayırlı sabahlar demiş. Çorum'dan selamlamış. İyi ki varsınız demiş. Sıradaki türkü hemşehrilerine ve dostlarına armağan ediyor. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den selamlamış. Günaydın iyi yayınlar. Dostlarına armağan ediyor. Ahmet Göğe Bakan Konya Bahçesaray'dan selamlamış. Torunlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Ahmet Göğe Bakan. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış, günaydın demiş. Sıradaki türküyü eşine, oğluna ve dostlarına armağan ediyor. Hatice Ünal Acıpayam Kerekçi'den günaydın, selamlar, sevgiler demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Kazım Yakışan uzunca bir mesajla aramıza katılmış. Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden bize merhaba demiş. Sıradaki türküyü İçine oğullarına armağan ediyor. Kazım Yakışan. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar sevgiler demiş. Güvenlik güçlerine ve yakınlarına armağan ediyor. İbrahim Kaçar, Eskişehir'den selamlar, hayırlı sabahlar. Halil Albayrak, Samsun'un ilk adımından selamlar. Ailesine ve gurbetteki yakınlarına armağan ediyor. Sefai Özdemir, Bartın Çayırköy'den selamlamış demiş. Güzel ülkemin güzel insanlarına selamlar demiş. Mersin'deki torunlarına armağan ediyor. İlhami Uyar, Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar. Rasim Salçık, Orhan İl Altıntaş Mahallesi'nden bize merhaba demiş. İyi dilekler için teşekkür ediyoruz, armağan ediyoruz sıradaki türküyü. Ali Yavuz, günaydın hayırlı sabahlar, Yalova'dan selamlamış. Ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Mustafa Atmacı, Afyonkarahisar'dan günaydın demiş herkese. Sıradaki türküyü bugün ameliyat olacak eşim Zeynep'e armağan ediyorum demiş. Ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı'ya armağan olsun ve yakınlarına ve eşine de şimdiden geçmiş olsun, şifa diliyoruz biz de. Armağan olsun sıradaki türkü. Hava Karakaş girecek mikrofona İstanbul türküsüyle, Muzaffer Sarı Sözen'in Orhan Veri'den derlediği türküyle. En tarihi ala benziyor.

Neşet Ertaş Büyük Usta'nın türküsünün Kırşehir yöresinden türküyü Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinledik. Al yanak allanıyor dedi sanatçı. Ali Yavuz günaydın demiş, Yalova'dan aramıza katılmıştı. Bakıyor Hamza Gedik Giresun Tirebulu Ataköy köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü dostlarına ve TRT Türk'ün dinleyicilerine armağan ediyor. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar. Denizli'den aramıza katılmış, sevgiler demiş. Eksik olmayınız, teşekkürler. Armağan olsun sıradaki türkü. Gülden İbiş İmamoğlu ve sevdiklerine Özgür Aldemir günaydın da selamlamış. Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar. Ailesine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Selim Onay Denizli yatağından selamlamış. Kazım Yakışan Ordu Korgan'dan aramıza katılmıştı.

Armağan olsun sıradaki türkü. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar. Yomra Özel Mahallesi'ne armağan ediyor yakınlarına. Orada yaşayan yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Recep Utma Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Veli Özdemir Adıyaman'dan günaydın demiş. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlamış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlar. Hemşehrilerine ve yakınlarına armağan ediyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlamış. Günaydın demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Osman Çayır Ok Meydanı'ndan İstanbul'dan merhaba demiş. Sıradaki türküyü torunlarına, yakınlarına armağan ediyor. Zeki Özceylan günaydın demiş. Alanya'dan selamlamış. Sıradaki türküyü arkadaşlarına armağan ediyor. Ali Yöntem Bucak'tan selamlamış. Hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Yavuz Selim Karlı da Araklı Pervane Köyü'nden merhaba demiş. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Şimdi Dilek Karadağ gelecek mikrofona Şanlıurfa türküsüyle İzzet Altınmeşe'nin Hayri Erkaslan'dan derlediği türküyü söyleyecek. Deget Bayburt Deget sende nem kaldı.

Tokat Zile türküsüyle Hüseyin Mustafa Arı'yı dinledik. Ali Ekber Çiçek'in Sadık Doğanay'dan derlediği türküyü söyledi. El vurup yarimi incitme tabip. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlamış. Sıradaki türküyü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızına armağan ediyor. Ve mesai arkadaşlarına armağan olsun Fikriye Gökçen ve mesai arkadaşlarına. Turgut Eren günaydın demiş. Eskişehir'den selamlamış. İyi yayınlar.

Genel Direktörü için teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerine armağan ediyor. İsmet Köklü, Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden günaydın demiş, selamlamış bizi, sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Kapadokya'daki yakınlarına armağan ediyor. Akif Arslan, Kocaeli Gebze'den selamlar, hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Erdal Öztürk, Evrimit Akçay'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü armağan edelim Erdal Öztürk ve sevdiklerine. Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Osman Köz, Termekozluk Mahallesi'nden dostlarını selamlamış. Armağan ediyor dostlarına sıradaki türküyü. Ali Çakır günaydın demiş Samsun 19 Mayıs'tan. Sedat Uzun, Tokat'tan günaydın. Neşet Ertaş türküsü istemiş. Az önce Al Yanak Allanıyor armağan ettik. Programımızın ilerleyen dakikalarında zamanımız yeterse yine paylaşırız. Büyük Usta'dan yine bir eser. Selahattin Balkan günaydın, iyi yayınlar. Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine ve dostlarına armağan

Saatimiz 8.56 sevgili dinleyiciler. Diyarbakır türküsüyle Bedri Aysel'i sizlerleydi. Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Mazlumoğlu'dan derlediği türküyü söyledi. Şimdi bakıyoruz. Çarşıda bal var dedi. Bedri Aysel'i mesajlara geçelim. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine armağan ediyor. Ve hemşehrilerin aynı zamanda. Nevzat Akı Yozgat Güzelli'den aramıza katılmış her zaman olduğu gibi kadim dinleyicilerimizden. Günaydın, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Ahmet Arslan günaydın demiş, Çanakkale Biga'dan selamlamış. Niyazi Akpınar Daren

Gazi Köy'den mesajını iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü evlenecek yeğenine Caner'e armağan ediyor. Biz de mutluluklar diliyoruz. Zaim olsun mutlulukları. İstanbul'daki akrabalarına da armağan ediyor Niyazi Akpınar. İlyas Öztürk Burdur Tefendi'den selamlar, günaydın demiş. Adem Taşkın Antalya Elmalı Avşar Köyü'nden hayırlı sabahlar demiş, iyi günler. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İstihisar'dan selamlamış. İsmail Yetişken Karabük Safranburnu'dan selamlamış. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Hasan Hüseyin İzmir, Afyon Karahisar, İstihisar'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için ona da teşekkür ediyoruz. İbrahim Kabaoğlu güzel bir Ayvalık sabahından selamlamış. Kucak dolusu selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Şaban Günhan Eskişehir'den aramıza katılmış.

Sezgin Daşdemir Muğla Daraman'dan hayırlı yayınlar demiş. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Sezgin Daşdemir Hatice Kaymak Solak'ta İzmir Selçuk Efes'ten selamlamış. Dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Hatice Kaymak Solak'a ve sevdiklerine armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi bakıyorum. Nezahat Bayram, Sam Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde Bursa türküsüyle sizlerle olacak. Muzaffer Sarı Sözen'in Hüsnü Ortaç'tan derlediği türküyü söyleyecek. Dereler doldu taşınan.

Türkmen Doğu'nun Reşit Rıza Küle'den derlediği Kerkük türküsüyle Tuncay Kemertaş'ı dinledik. Ayağında dar şar var. Bakalım mesajlarınıza sevgili dinleyicilerimiz. Kazım Ülke Osmaniye Bahçebektemir Köyü'nden selamlamış. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine de. Gülay Karabulut, Konya Selçuklu'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Ankara'dan Sait Bey günaydın demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Gürcan Hüspal, Mersin'den selam olsun demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Yunus Emre Ataman günaydın, mutlu sabahlar demiş. İbrahim Can'dan bir türkü istiyorum demiş ki programımızın başında armağan ettik dinleyicilerimize. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Yunus Emre Ataman ve sevdiklerine, memleketim Giresun'a ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Sıradaki türküyü armağan ettik biz de. Necip Koçer, Nida Bor Kürkçü Köyü'nden selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Abdurrahman Aksoy, Ankara'dan selamlamış, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü Malatya'daki yakınlarına armağan ediyor. Namık Uras, Nida Bor'dan selamlamış, sevgi saygı demiş. Dileklerimle armağan ediyorum demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine. Namık Uras. Behi Özgür, bakıyorum, eşine armağan ediyor ve Paşalar Köyü'ne sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Uşak Karahallı'dan Behiye Özgür. İsmail Akgün günaydın, iyi yayınlar demiş. Bilecik'teki arkadaşına armağan ediyor. Araklı Trabzon'dan aramıza katılmış İsmail Akgün, armağan olsun. Abbus Bakır,

günaydın, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve yayın ekibine armağan ediyor. Ümit Sağlam Diner Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Adem Yılmazcan da Elazığ'dan günaydın. Sıradaki türküyü Adıyaman Gölbaşı'ndaki Yılmazcan ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Şimdi sırada Büyük Usta Neşet Ertaş türküsü var. Bu türküyü özellikle isteyen dinleyicimiz de var. Önceki mesajlarda ve görüyorum Neşet Ertaş türküsü istemişlerdi. Biz de armağan edelim. Bizim kadim dinleyicilerimizden Muğla Yatağı'ndan Hasan Öztürk dostumuz, kardeşi Yaşar Özdemir'e armağan ediyor ve hemşehrilerine armağan ediyor. Armağan olsun, buradan selam olsun diyoruz. Evet, Büyük Usta mikrofonda Neşet Ertaş'tan dinliyoruz, Yalan Dünya.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Zehra Ganioğlu yorumuyla dinledik. Çıktım Saray Köşkü'ne. Mustafa Fenercioğlu Antalya'dan aramıza katılmış, bir diğer ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Coşkun Bakan da yine Antalya'dan merhaba diyen kadim dinleyicilerimizden ailesine ve hemşehrilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Mustafa Ali Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar demiş. Recep Kalkan Afyon İsyihisar'dan selamlamış. Mustafa Kalaycıoğlu, günaydın hayırlı sabahlar demiş. Bilecik'ten selamlamış bizi. Rıza Yakın, Bafra'dan selamlamış. Sıradaki Türkiye'ye ortak olmak istemiş. Ailesine ve gurbetteki hemşehrilerine armağan ediyor. Emine Atamer, Trabzon'dan selamlamış. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Ergun Aktaş, Ordu'dan selamlayan bir diğer kadim dinleyicimiz. Savaş Özat'a, İzmir'den günaydın. Sıradaki türküyü Didim'deki komşularıma armağan ediyorum demiş. Ayhan Baybostan, İzmir Kemalpaşa'dan günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü dostlarıma ve torunuma armağan ediyorum demiş. Aile üyelerini de ihmal etmemiş, armağan olsun. Cengiz Tilkioğlu Muğla yatağından bizi selamlayan bir diğer kadim dinleyicimiz, hemşehrilerine armağan ediyor. Havva Türk Bulancak'tan aramıza katılmış, sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. İbrahim Gümüş Anamur'dan selamlamış, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Antalya'daki torununa ve aile yakınlarına, üyelerine armağan ediyor. Anamur'dan İbrahim Gümüş. Musa Özçelik günaydın demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Adem Aşkı Çanakkale Biga Sarı Sıvat Köyü'ne selam olsun demiş. Sıradaki türkü armağan olsun. Fikret Dikmen Niğde'den dostlarına armağan ediyor. Murat Şükür Gebze'den selamlamış. Aykut Türk, Bodo Güvem Yaylası'na selamlar demiş. Sıradaki türküyü eşime, torunlarıma armağan ediyorum demiş. TRT Türkü dinleyicilerini de ihmal etmemiş. Şimdi bakıyorum kim gelecek mikrofona. Giresun Bulancak türküsü var ki Giresun türküsü isteyen dinleyicilerimiz vardı. Hüseyin Çakır'dan derlenen türküyü Hüseyin Balcı söylüyor. Ey gidi yalan dünya.

Bediye Akartürk'ten dinledik sevgili dinleyiciler. Konya türküsüydü. Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü seslendirdi sanatçımız. Vay bana, vaylar bana dedi. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydın. Eşine armağan ediyor sıradaki türküyü. Günaydın demiş Ramazan Özünlü, Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'ndeki babasına armağan ediyor. Aydın İsa Beyli'den selamlamış bizi Ramazan Özünlü. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz iyi yayınlar dilekleri için. Türkan Şekerci günaydın demiş. Kastamonu Küre Çaybükü Köyü'nden iyi yayınlar diliyorum demiş. Ailesine armağan ediyor. Mahmut Kalın Mardin'den selamlamış. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayıcı Köyü'nden TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü. İyi yayınlar dilekleri için ona da teşekkür ediyoruz. Mithat Kaykı günaydın Edirne Uzunköprü'den selamlamış. Ramazan Kompir Çanakkale Çanlı Yaykın Köyü'nden selamlar iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Güray Yılmaz Çanakkale İzine'den selamlamış. Torunlarına ve ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Hasan Cengiz sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Kezivan Kafalı hayırlı sabahlar Burdur'dan günaydın demiş. Sıradaki türküyü aileme armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Mahmut Üstündağ, Isparta Yalbaç Kuyucak Kısabası'na hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. İlyas Özdemir, Trabzon Çaykara'dan selamlamış. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş, armağan olsun. Veysel Doğrul, Manisa Kula'dan selamlamış, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Turan Akman Erkılıç, iyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Uzunca bir mesaj paylaşmış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekler için tekrar. Sıradaki türküyü öğrencilerimize, öğretmenlerimize demiş, armağan eder misiniz demiş. Sıradaki türküyü ayrıca arkadaşlarına, eşine, oğluna ve kardeşine armağan ediyor. Aile yakınlarına Turan Akman Erkılıç armağan olsun. Orhan Kasaboğlu Erzurum Tortun Pehlivanlı'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Osman Çokyaman Van Erciş'ten merhaba demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Şimdi mikrofona Hasan Özel geliyor. Hasan Özel Adana türküsüyle sizlerle olacak. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği türküyü söyleyecek. Ekinler biter oldu.

Saatimiz 9.37. Sevgili dinleyiciler, Tuğba Ger'i dinledik. Tuğba Ger sizlerleydi. Kırıkkale Keskin türküsüyle Hacı Taşan'dan derlenen türküyü söyledi. Tuğba Ger, mavilim, mavişelim. Bakıyorum, Seçik Amber aramıza katılmış Aydın Çin'den. Programımızın da sonuna yaklaşmaktayız sevgili dinleyiciler. Paylaşabildiğimiz kadarıyla buradan zamanımız yettiğince sesiniz olmaya çalışacağız. Aydın Çin'den Seçil Kamber merhaba demiş. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlamış. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar demiş. Ayas Yumurtalık'tan selamlamış bizi. Davut Güleç Kayseri'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü ailesine, yakınlarına armağan ediyor. Naim Bostan Anamur'dan merhaba demiş. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Arife Tosun Manisa Köprübaşı Gökbeliler Köyü'nden selamlar, sevgiler, kolay gelsin demiş. İzmir'den Maya Türköz mutlu sabahlar, selamlar, sevgiler, güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Zeki Gül Eskişehir'den Devre'ye sıradaki türküyü armağan ediyor. Oradaki yakınlarına armağan ediyor, dostlarına. Zeki Gül. İsmail Özdemir Çanakkale'den selamlamış. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Serap Çölkuşu günaydın demiş. Yasin Alkan Uşaklıoğlu günaydın. Şaban Dişli kolaylık diliyorum demiş. Bakıyorum. İyi dilekler aramıza katılmış Şaban Dişli. Ona da sevdiklerine armağan olsun. Sıradaki türkü Osman Çayır. Bakıyorum aramıza katılmış. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, Uğur Heyberi Isparta Sinirkent'ten günaydın demiş. Adnan Önem Aydın Karaca Su'dan selamlamış. İyi yayınlar demiş, sağ olsun. Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den iyi yayınlar. Nevin Keklik İzmir'den selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü dostlarıma ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Şimdi Hüsamettin Subaşı'yı dinleyeceğiz. Diyarbakır türküsüyle İzzet Altınmeşe türküsünü söyleyecek sizler için. Maden Dağ Dumandı.

Evet, Hüsamettin Subaşı'yı dinledik. Sevgili dinleyiciler, Diyarbakır türküsüyle Maden Dağ Duman'dı dedi sanatçı. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edeceğiz. Sonrasında veda için karşınızda olacağız İstanbul'dan. Son bir kez mesajlarınıza bakalım. Paylaşalım buradan, zamanımız el verdiğince bakıyorum. Cabir Şahin Kayseri'den aramıza katılmış, dostlarına, ailesine armağan ediyor. Malik Yapar Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Hacı Bektaş'a armağan olsun, yakınlarıma armağan olsun demiş sıradaki türkü. Mersin Erdemli'den kadim dinleyicimiz, Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik aramıza katılmış. Bizi yalnız bırakmamış, yine teşekkür ediyoruz. Sevdiklerine, yakınlarına armağan ediyoruz, ediyor sıradaki türküyü. Bakıyorum. Ahmet Özçelik. Şimdi bakıyorum başka mesaj burada. Evet, Fahri Özdemir Osmaniye'den aramıza katılmış. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli arkadaşlara armağan olsun demiş. Biz de iyi görevler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Arif Dolma İzmit'ten memleketim Adıyaman'daki ablama, abilerime armağan olsun demiş. Akrabalarına armağan ediyoruz sıradaki türküyü, aile üyelerine. Arif Dolma İzmit'ten. Enver Çetin Finike'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü komşularına, yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türkü armağan olsun. Bakıyorum, Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvanoğlu aramıza katılmış. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Anamur'dan merhaba demiş. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden selamlamış. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten aramıza katılmış. Sıradaki türkü armağan olsun. Emine Yarar Safranbolu'dan selamlamış. Bakıyorum, Mustafa Uyar sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Armağan olsun sıradaki türkü diyoruz. Evet, Sıdıkla Tavukçu da Trabzon'daki arkadaşı Emine'ye ikinciyi armağan ediyor. Buradan armağan olsun. Şimdi Sevda Olmasaydı türküsüyle Şule Arık sizlerle olacak. Tabii ki Büyük Usta Neşet Ertaş türküsü.

İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabahın bugünlükte bugün sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ebru Baldezgi açıl sesimizi ulaştırdı. Spikeriniz ben Muammer Demiröz. Eşlik ettim sizler efendim yaklaşık 3 saat boyunca. Güzel bir gün diliyoruz. Mutlu, sağlıklı, başarılı, güzel bir gün sizlerle olsun. Yayın ekibi olarak huzurlarınızdan sevgi, saygı, hürmetle ayrılırken İsmail Akıcansız aramıza katılmış, Balıkesir'den Şükrü Tahran, İlyas Aydın, Hüseyin Akdoğan, Çınar Türkmen ve nice dinleyicilerimize sıradaki türkü armağan olsun diyoruz. Ve Sebahat Aslan da size veda ediyoruz. Ona da selam olsun Adana türküsüyle. Kalenin üstü direk diyor. Hoşçakalın, esen kalın. TRT Türkü'de.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Ankara yöresinden Irmağın Geçeleri türküsünde geçen geçe sözcüğü. Irmağın geçeleri, kız kaldır peçeleri, sende bu güzellik varken öldürün niceleri diyor türkümüz. Burada geçen geçe kelimesi taraf, yan, yön, yaka anlamlarındadır. Türkümüzde de ırmağın kıyısından bahsetmektedir. Yine Amasya türküsünde tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli derken buradaki geçe de karşılıklı olarak iki yön, taraf anlamında kullanılmıştır. Şimdi Rıfat Balaban'dan derlenen bu türküyü Neşe Dilekçioğlu'ndan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Navrotski'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganı ile yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimleri bizzat sahada inceliyor. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağı duyuruldu. Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik özel bir televizyon kanalında terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması gerektiğini belirtti. Çelik, terör örgütünün silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme noktasında tam bir irademiz var dedi. AK Parti sözcüsü Amerika ile İran arasındaki mutabakatı da değerlendirerek bölgede kırılgan bir barış ortamı bulunduğunu ifade etti. Amerikan Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. İstanbul, Silivri ve Tekirdağ'daki ekili alanlarda, Kocaeli'nde ise makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen 3 yangında maddi hasara yol açtı. Türkiye genelinde etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü son güncel verileri paylaştı. Yurt genelinde barajların aktif doluluk oranı %81'i aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncel verilerin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir sistemin hayata geçirildiğini duyurdu. Türkiye'nin su kaynakları artık yağışbarajdoluluk.dsi.gov.tr adresinden anlık olarak izlenebilecek. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında özel bir firmanın yürüttüğü ARGE faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. Olayda iki personel hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir, dedi. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulandı. Polis ekipleri anaokulunun kamera görüntülerini izledi. Çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulu inceledi. Son yıllarda dolandırıcılık olaylarında sıkça görülen ve IBAN kiralama olarak bilinen yöntemin müstakil suç olarak tanımlanması üzerinde çalışılıyor. Buna göre hesabını para karşılığında başkasını kullandıranlar başka bir suç işlemese bile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek. Düzenlemenin

güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Benim Türküm.
1: Masal Tutsak, Amasya Merzifon, kuzenlerime ve aileme armağan ediyorum. Reşet Ertaş'tan duydum.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Sevincimiz, hüznümüz, hasretimiz, sevdamız, sazımızla sözümüze tutundu. Size kavuşmayı bekliyor sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturan, korumuzun şefi Halil Demirler yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, divanda Erkut Özkan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kaz, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu ve sunucunuz ben Fedai Tekşahin. Sazımızla sözümüzle yurttan seslerden süzülüp gelen türkülerin eşliğinde ilk olarak Ümit Tokçan'ın derlediği bir türküyle başlıyoruz. Mikrofonda İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu. Hekimoğlu derler benim aslıma.

Yüksel Ayhan'ın Uşak yöresinden derlediği türküyü Fatma Meşe Öz seslendiriyor. Evrenköy'ün alt yanında bostanı, Can Fadimem'de bir mangiyer fistanı.

Kastamonu yöresinden derlenen türküyü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz. Sepetçioğlu bir ananın kuzusu, hiç gitmiyor kollarımın sızısı.

Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği türküyü Ethem Kaya seslendiriyor. Altın hızmağı mülayim, seni haktan dileyim.

Ahmet Yamacı'nın Çanakkale Gelibolu yöresinden derlediği türküyü Bahar Almaç söylüyor. Hasan Orak biçiyor, suyu nereden içiyor? İkindinin güneşi dal fesinden geçiyor.

Kerkük'e doğru gidiyoruz tekrar. Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

Neriman Altındağ Tüfekçi'nin Iğdır yöresinden derlediği türküyü Senem Ersin Genç seslendirecek. Dost bağında açılıp gül, güle sarılıp da bülbül.

Aşık Daimi'den alınan türküyü Züleyha Arancak söylüyor. Ela gözlü pirim geldi, duyan gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırk makamı, bilen gelsin işte meydan.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton meisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi Halil Demirler yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuz Santuran, divanda Erkut Özkan, kaval ve zurnada Halil Çokgürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kaz, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu ve sunucunuz ben Fedai Tekşahin. İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğumuzun sesinden Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği bir türküyle veda ediyoruz size. Evreşe yolları dar, bana bakma benim yârim var. İyiye, güzele, umuda uzansın yollarımız. Haftaya görüşünceye dek, hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e, soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı ise 20'ye ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab el-Rih ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum, Türkiye'nin yardımları ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının 110 bin tona ulaştığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Amerikan Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik açıklamalar nedeniyle artan gerginliğin ele alınması bekleniyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığındaki ilk oturum 8 saatten fazla sürdü. İsrail basınına göre taraflar hem siyasi hem de güvenlik başlıklarını ele aldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye nükleer yapmak zorunda, emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından orta koridora ilişkin değerlendirmede bulundu. Stratejik ulaştırma hattı olan orta koridorun Türkiye'yi jeostratejik güven adası konumuna taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu projesi, İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi ve Zengezur koridorunun hattın kapasitesini artıracağını belirtti. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent geneli denetlendi. Kritik noktalarda görevli ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 38. oturumu başladı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alınıyor. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulandı. Polis ekipleri anaokulunun kamera görüntülerini izledi. Çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulu inceledi. İstanbul merkezli ilaç kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte reçetelerle temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına sattıkları tespit edildi. Afyonkarahisar'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri sunduk.

Efendim 24 Haziran Çarşamba gününde İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Günün bu güzel saatinde bizler Türkülerle Gün Ortası programımızla yine radyolarınıza konuk oluyoruz. Bugün programımızı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imiz Burçin Aktekin'le birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Saat başına kadar gönlünüzden geçenlere tercüman olmaya çalışacağız diyelim. Bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarından Ali Çakar ve Emre Kızıl sazlarıyla ve sesleriyle bizlerle. Onlara saz grup şefimiz bağlaması

0: Taktiyle Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tek Şahin ve tarıyla Ali Özkan Özcan eşlik ediyorlar. İlk türkümüz İzmir Bergama yöresinden çok güzel bir türküydü. Hasan Çakı Efe'den alınan bir türküydü. Ali Çakar'ın güzel sesinden dinledik. Emre Kızıl ara ara eşlik etti. Yine Gürhan Yüksel ara ara eşlik etti. Önce hoş geldiniz yayına diyerek başlayalım. Merhabalar.
1: Merhabalar Leyla Hanım.
0: Yine keyifli bir program dinleyicilerimizi bekliyor.
1: Evet, çok kıymetli arkadaşlarımla birlikte sevgili Emre Kızıl'la bugün sazlarımızla çalacağız, söyleyeceğiz güzel türkülerimizi. İnşallah bir saat boyunca değerli dinleyenlerimizle, türkülerimizle buluşacağız. O gönül birlikteliğimizi yapacağız.
0: Biz de keyifle dinleyeceğiz. Güzel bir türkümüz daha var sırada. Bu kez nereye gidiyoruz?
1: Bu da istek olarak gelen çok güzel bir türkü. Benim memleketim Balıkesir Edremit yöresine ait. Şükran Kip'ten alınan ve bizim çok değerli üstadlarımız, emekli saz sanatçımız ve ses sanatçımız, Türk Halk Müziği'nin kıymetli sesleri, sazları Hayri Damar ve Mustafa Özcan'ın derlediği güzel bir türkü. Bunu dile getirmeye çalışacağım. Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini diyeceğiz.
0: Buyurunuz, keyifle dinliyoruz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu güzel türkü için üstadların da gönüllerine sağlık diyelim. Efendim türkülerle gün ortası çok keyifli bir program. Devam ediyoruz. Emre Kızıl'la devam ediyoruz bu kez. Emre de yine çalacak, hem söyleyecek. İlk olarak Emre Erzurum yöresinden bir türkü seslendireceksin, öyle değil mi?
2: Evet. Yöresi Erzurum. Çok böyle dillere pelesenk olmuş. Çok sevilen bir türkü.
0: Çok sevilen bir türkü gerçekten.
2: Ela gözlüm, ben bu elden gidersem diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık efendim. Ne kadar güzel bir sevda türküsü ve bu güzel performans için üstadların da gönlüne sağlık. Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik. Hem çaldı hem söyledi. Sevgili Emre, bir güzel türkü daha rica ediyoruz senden şimdi. Bu kez hangi türkü, sen anons etmek ister misin türkünü?
1: Tabii ki bu sefer Muhlis Akarsu Üstad'dan alınan çok güzel bir türkü. Vay gözünü sevdiğimin dünyası, dokunsalar ağlar oldum bugünler diyelim.
0: Buyurunuz.

Bu güzel Sivas Kangal türküsünü Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik. Fedai Tekşahin kavalıyla yol gösterdi. Emre Kızıl seslendirdi. Gürhan Yüksel ara ara kendisine vokal yaptı. Gerçekten çok keyifle ilerledi. Sonsuz teşekkür ediyoruz tüm üstadlarımıza. Efendim saatler 12.29'u gösterdi bile. Programı yarıladık. Şimdi... Güzel bir hareketli türküyle sazlarımız akortlarını yaparken bizler sizleri Bedia Akartürk'ün güzel sesiyle baş başa bırakıyoruz. Vay bana, vaylar bana diyoruz.

Türkülerle gün ortasında yeniden İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'nda canlı olarak siz sevgili türkü dostlarımıza türkülerimizi çalıp söylemeye devam ediyoruz efendim. Bir kez daha Ali Çakar'ı dinleyeceğiz. Bu kez değerli ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan bir deyiş seslendirecek. Hem çalacak hem söyleyecek. Kul olayım kalem tutan ellere, katip arzu halim yaz yare böyle diyecek.

0: çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
1: Efendim, biz teşekkür ederiz.
0: Türkülerle yine ortasında sevgili Ali Çakar'ın sesinden bir güzel türkü daha dinleyeceğiz. Sivas Tokuş yöresinden Kamber Yıldırım'dan alınan bir türkü. Niçin ağlamayayım, niçin gülmeyim, deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için TRT Türkü frekansında İzmir Radyosu'ndan Türk Halk Müziği ailesi olarak sizler için çalıp söylüyoruz birbirinden güzel türküleri. Ali Çakar seslendirdi. Niçin ağlamayayım, niçin gülmeyeyim dedi. Hem çaldı hem söyledi. Üstatlar kendisine eşlik etti. Gönüllerine sağlık diyoruz. Program saat 13'e kadar devam edecek. Artık sonlarına yaklaşıyoruz. Sıradaki eser Halil Atılgan'ın Çukurova bölgesi derlediği çok güzel bir türkü. Emre Kızıl çalıp söyleyecek. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali Mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi?

0: Gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sıradaki türkümüz bir Kerkük türküsü olacak değil mi Emre? Abdurrahman Kızılay'dan alınan. Sen anons etmek ister misin?
1: Tabii ki. Altın kızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz ayı, sen terlemen sileyim diyelim. Tabii bize bu türkümüzde Ali Özkan Özcan üstadımız ve Fedayet Tekşahin üstadımız birlikte böyle bir yol gösterirlerse keyifli olur sanki.
0: Evet, dinliyoruz.

Efendim, türkülerle gün ortasında veda vakti geldi. Bugün de ses sanatçılarımız Ali Çakar ve Emre Kızıl seslendirdiler. Birbirinden güzel türküleri çaldılar, söylediler. Onlara Murat Tezcan, Üngürhan Yüksel, Fedai Tekşahin, Ali Özkan Özcan eşlik ettiler. Ayrı ayrı her birine teşekkür ediyoruz. Programı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meisterimiz Burçin Aktükün'le birlikte ben Leyla Köseler'le yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, bizi nerede dinliyorsanız size saygılarımızı, sevgilerimizi, selamlarımızı göndererek başlatıyoruz programımız Bizim Elleri. Bugün de huzurlarınızdayız. Bugün de bir saat boyunca türkülerimiz Palandöken'in eteklerinden size ulaşacak. TRT Erzurum Radyosu'ndan size ulaşacak. Hazırsanız lütfen radyonuzun sesini açınız. Çünkü biz hazırız, türkülerimiz de hazır sizin için. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Arif Karaman, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir türküyle başlatıyoruz programı. Bir Sivas türküsüyle Erdal Erzincan seslendiriyor. İnsan kısım kısım, yer damar damar, kaşları lamelif, gözlerin kamer. Hoş geldiniz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13.14'ü gösteriyor. Bizim Eller TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sürüyor, türkülerimizle sürüyor. Telli Kılıç seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Yürüyorum dikenlerin üstünde.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerimizle Anadolu'yu diyar diyar dolaşırken Diyarbakır yöresine uğruyoruz. Celal Bakar'ın sesinden dinletiyoruz türküyü. Bedri Aysel'den alınan bir türkü bu. Sinen beni yandırır.

Celal Bakır'ın ardından Münevver Özdemir'i dinleme zamanı sevgili dinleyenlerimiz. Bir Şanlıurfa türküsünde mendil bağladım yandan, seni severim candan.

Saatimiz 13.37'yi gösterirken sevgili dinleyenlerimiz bir Erzurum türküsü dinletiyoruz size. TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz Bizim Eller programını. Aşık Yaşar Reyhani'den alınan türküyü Adile Kurt Karatepe yorumluyor. Kömür gözlüm ateşine düşeli.

Nurullah Akçayır'ın ardından sevgili dinleyenlerimiz Tülay Özer'in söyleyeceği bir türküyle devam ediyoruz bizim ellere. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden İhsan Öztürk'ün Malatya yöresinden derlediği bir türkü.

Sevgili dinleyenlerimiz, bizim elleri bitirdik. Yalnız türkülerimizi siz TRT Türkü'de dinlemeye devam edeceksiniz. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Arif Karaman, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle veda edelim, halaylarla veda edelim. Sabahat Akkiraz'ın sesinden dinleteceğiz halayları size. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefette kaos ve kargaşanın hakim olduğuna dikkat çekerek CHP'de yaşanan çok başlılığı eleştirdi. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor diyen Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi sürecinde yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin barış için üstüne düşeni yapmaktan geri durmayacağını vurgulayan Erdoğan, İsrail'in barışa tahammülü yok, bölgemize barış ve huzur gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. ABD ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı için de geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen

uygulamayla kent geneli denetlendi. Kritik noktalarda görevli ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının yeni dönemde eski yöntemlerle ilerlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Hızlı ve kapsamlı değişim çağrısı yaptı. İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekun bir reform sürecine ihtiyacı var dedi. Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansı açılış oturumuna katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye nükleer yapmak zorunda, emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum enerjide dönüşümün önemini vurguladı. Deprem bölgesinde yenilenebilir enerjiden faydalanan konutlar inşa edildiğini hatırlattı. Enerji tüketimini %39 azalttık dedi. Bakan Kurum İngiltere'nin başkenti Londra'daki Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda konuştu. Antalya'da düzenlenecek COP31 için net mesajlar verdi. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e, soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı ise 20'ye ulaştı. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye kısa sürede ekipler yönlendirildi. Yangına Manisa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İstanbul Boğazı dev bir geçişe daha sahne oldu. Castoro 11 isimli platform güvenlik tedbirleri eşliğinde Boğaz'dan geçti. Uzunluğu 350 metreye ulaşan konvoyun geçişi boyunca Boğaz gemi trafiği de çift yönlü askıya alındı. Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 250 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri yöre yöre, diyar diyar ezgi gezintisine çıkarıyoruz şimdi. Keyifle eşlik edeceğinizi umduğumuz Türkü Diyarı'nda program ekibimizi takdim edelim sizlere. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Derya Can. Bütün dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz efendim. Açılışımızda sizi Nalan Alkan'ın seslendirdiği hareketli bir Tarsus türküsüyle karşıladık. Sular gibi çağlarım dedi sanatçı. Hız kesmeden sözleri Yaşar Miraç'a, bestesi ve icrası rahmetli sanatçı Volkan Konağa ait türküye yer veriyoruz. Uşak, kara sevdaya düşersin, kul olursun. Yana yana çıraya dönersin, kül olursun.

Tokat Artova'ya uzanıyoruz şimdi de. Yöre ekibinden derlenen türküde sanatçı Gülcihan Koç'a kulak veriyoruz. Ellik oynayan yârim allanıp sallanıyor.

Şimdi de programımızda Can Azerbaycan'ın Rüzgarı Esecek. Güftesi Mehmet Rahim'e, bestesi Elekber Tagiyev'e ait keyifli türküyü Feryal Öney'in sesinden dinliyoruz. Yine konup şah bu da, ne sızlarsam bele bülbül.

Sevgili türkü dostları, saatlerimiz 14.20'yi gösterirken Üstad Neşet Ertaş'tan hareketli bir Kırşehir oyun havası paylaşıyoruz sizlerle. Mehmet Demirtaş yorumluyor sizler için. An alma boyanır mı? Sevsem yar uyanır mı? Sen orada, ben burada, buna can dayanır mı?

Nuray Hafiftaş'ın seslendireceği Tuğrul Gülsaçan'a ait bir eseri getiriyoruz radyolarınıza. Ne dedim de gelmedin, sen bana güvenmedin. Madem sonu böyleydi, niye baştan demedin?

Bir türkünün tınısında bazen hiç görmediğimiz bir köyün tozlu yolu görünür, bazen de hiç tanımadığımız dertli birinin iç çekişi duyulur uzaklardan. Türküler yalan söylemez, aşkı da, ayrılığı da, gurbeti de, sıla hasretini de olduğu gibi anlatır. Sazların teline her vurulduğunda içimizde hissederiz çağlayan bir nehrin coşkusunu, hasat zamanı yüzümüzü yakan güneşin sıcaklığını. Halaylarda duyduğumuz her davulda sanki dün bizim evimizdedir. Yanık bir uzun havadaysa feryat bizim içimizde. İşte türküler insanı insana anlatır efendim. Ne kadar farklı olsak da duygularımız ortaktır. Sıradaki türkümüz Mahmut Tuncer'den geliyor. Gül yüzünü dönme benden diyecek sanatçı.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Saatlerimiz 14.31'i gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programındaki canlı birlikteliğimiz Rumeli'den Yıldız İbrahimova'dan derlenmiş bir türküyle devam ediyor. Hediye Hüseyin'in sesinden dinliyoruz. Altın tabakta vişne, oğlan ardıma düşme.

bir hal gelirse cana, haber salın anama. Türkü yapsın yollasın, merhem edem yarama. Bir evladın annesine hitabını dinleyeceğimiz bu içli Tekin Büyükkaya bestesini sanatçımız Zafer Gündoğdu seslendiriyor.

Programımızda şimdi de Gaziantep yöresinden bir uzun havaya yer veriyoruz sevgili türkü severler. Sanatçımız Sevim Seçkin, Kırmızı Gül Çiçek Açmış Boran'da diyecek sizler için.

TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Bilecik Söğüt'e uğrayalım. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Mehmet Erenler seslendiriyor. Söğüdün erenleri, çevirin gidenleri, ne güzel baş bağlıyor Söğüdün güzelleri.

Geçtiğimiz günlerde kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğumuz, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli Türk halk müziği sanatçılarından derlemeci, akademisyen ve koro şefi olarak uzun yıllar pek çok hizmetleri bulunmuş Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet dileyerek kendisinin derlemiş olduğu Nevşehir Ürgüp türküsünde Elvan Selim'e kulak veriyoruz. Ayvalı'nın kara taşı, yandı ciğerimin başı.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Ahmet Sevinç'ten alınan meşhur Bolu türküsüyle Faruk Tınaz'a kulak veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur.

TRT Türkü'de Bir Türkü Diyarı programının sonuna daha geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gününüzün geri kalanının güzel geçmesini umuyor, Gaziantep yöresinden son bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Ali Rıza Gündoğdu seslendiriyor. Yaramsızlar ağrır başım. Programı hazırlayan yapımcımız Deniz Özer, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, sunumda ben Derya Can. Görüşmek üzere, türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz. Yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için Karadeniz'den programını. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağında Yaşar Bildiren'in sesinden dinleyeceğimiz eserle yola çıkıyoruz. Hey gidi Karadeniz!

sırlarımı söyledim dağlara dumanlara. Ben yazarken ağladım, okurken de sen ağla. Fatih Yaşar ve Şevval Sam birlikte söylüyor.

Saatimiz 15.21 sevgili dinleyicilerimiz. Aliye Akkalıcı'nın sesinden bir Kerkük türküsü dinledik. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınmıştı eser. Şimdi ise Sivas Divriğe uzanıyoruz. Nuri Üstünses'ten alınan eseri Dünya Tekin söylüyor. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya Yöresi türküsünü dinleyeceğiz. Erkekler Korosu. Karanfil oylum oylum geliyor Selvi Boylum. Selvi Boylum gelince şen olur benim gönlüm diyecek.

Gökhan Bir Beni dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Gökhan Bir Ben Sistan'ın Ayaz'ı dedi. Ve şimdi de arşivimizden Kazım Koyuncu seslenecek. Haydi gidelim haydi.

Artvin yöresinden Düreser'le beraberliğimize devam ediyoruz. Bulutlar oynar, oynaşır felekte diyecek Perihan Mesudi.

Hüseyin Yaltırık'ı dinledik. Nazife Ertik'ten alınan Sparta Air'dir türküsünde. Yeni cami önünde bir uzun selvi. Şimdi de Rize yöresinden bir eseri dinleyeceğiz. Hüseyin Balcı'nın sesinden değerli dinleyenler. Hasan Sözeri'den alınmış türkümüz. Gemiye çektik yelken biz sefere giderken. Dua eyle sevdiğim gelelim daha erken.

Hale Gür'ün sesinden dinleyeceğimiz Sinop Boyabat türküsüyle program sona eriyor. Tabaklı'nın deresi, Boybat yolu neresi diyecek Hale Gür. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın sevgili dostlar.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmadığı konusunda ABD'yi bilgilendirdiğini belirtti. Trump, İran'a herhangi bir para verilmediğini de ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkat çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliğine hazırlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, zirvenin Türkiye'nin diplomatik ve stratejik gücünü uluslararası arenada daha görünür hale getireceğini söyledi. Savunma harcamaları, yük paylaşımı ve NATO'nun yeni güvenlik konsepti zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti, muhalefet partilerine çağrıda bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun yok hükmünde olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimindeki gelişimin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını söyledi. OECD direktörünün Türkiye'nin olağanüstü sıçrayışı ifadesine dikkat çekti Bakan Tekin. Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektrooptik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatlı atış yapıldı. Hedef tam isabetle vuruldu. Türkiye'nin enerjide yatırım hedefleri Londra'da Türkiye Enerji Dönüşümü Forumu'nda görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakında duyuracağımız yeni enerji projeleri var dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da enerjide dönüşümün önemine dikkati çekti. Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı 22 Haziran'da 53 binden fazla yolcuyla rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 19 Haziran'da açılan halkalı Arnavutköy kesiminin günlük yolcu ortalamasını %33 arttırdığını kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi başvuruları devam ediyor. İstanbul'da 2 ayda 196 binin üzerinde bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ev ve iş yerlerini güvenli hale getirmek isteyenlere 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Kırıkkale'nin Yaşıyan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. İdris Tayyip Duruş Ankara'da, Turan Göğse memleketi Çankırı'da toprağa verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmit 10'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan 3 davadan biri olan asfalt ve yol yenileme işi davasında 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, 16 haberlerini yerde bıraktık. Saatimiz 16.05'i gösterirken TRT Türkü'de Akdeniz'in Renkleri programıyla sizlerle beraberiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz size. Saat 17'ye kadar beraberliğimiz devam edecek. Programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdayız efendim. Yaklaşık 55 dakikalık bir süremiz var ve bolca türküyle değerlendireceğiz bu güzel zamanı. Serpil Kaya'dan dinliyoruz bugünkü programımızın ilk türküsünü. Rahmi Uğur'dan alınan Burdur yöresinden bir türkü bu. Şişedeki Gül Yağı.

Dere boyu düz olur. Ali Demirhan'dan dinledik. Ali Sandal'dan alınan bu Konya Bozkır türküsünü. Sırada Emrullah Gürses'ten derlenen Edirne Keşan türküsü var. Gülcan Sevim Bilgin'den dinliyoruz. Dut fidanı boyunca, dut yemedim doyunca. Ağzım dilim kurusun, yar demedim doyunca.

Emin Aslan'dan derlenen Niğde yöresinden bir türküyü Ali İbicek'ten dinliyoruz. Çekin halay düzülsün, sürmeli gözler süzülsün.

0: TRT Türkü.
1: Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı yayınımız devam ediyor. Saat 16.19 sevgili dinleyenlerimiz. Nimet Balkan ve Hüseyin Balkan'dan alınan Antalya Akseki türküsünü Ali Rıza Gündoğdu'dan dinliyoruz şimdi. Antalya'nın mor üzümü severler boyu uzunu.

Bir çift güzel gördüm yolda yolakta. Gürbüz Sapmaz'dan alınan Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden bu türküyü Çiler Şatıroğlu'ndan dinledik hep birlikte. Programımızda sırada kemancı Tahir Erdinç'ten alınan Muğla yöresinden bir türkü var. Türküyü İbrahim Ethem Yağcı'dan dinliyoruz. Alişar'ın ortasında düğün kuruldu.

Hikmet Serez'den derlenen Balıkesir Türk Ali Köyü türküsünü Hale Gür'den dinliyoruz. Güzel pirden bize bir dolu geldi.

Sırada Talip Özkan'ın yöre ekibinden derlediği Denizli Acıpayam türküsü var. Hale Yamaner'den dinliyoruz. Belin başı tozlu mozlu, güzelleri badem gözlü, kız seni seven oğlan sözlü.

Asbap serdim sicime, Ulaş Kurtuluş'tan dinledik Pınar Halaç'tan alınan bu Afyon Emirdağ türküsünü. Sırada Hüseyin Avni'den derlenen Antalya Elmalı yöresinden bir türkü var. Bu türküyü de Bediye Akartürk'ten dinliyoruz. Meşelidir engin dağlar, meşeli.

0: hiç kimseden korkum yok. Yumurtanın kuyruğu yok, gözlerinde uyku yok. Sür gemici gemiyi, hiç kimseden korkum yok.
1: İkbal Ünal'dan derlenen Isparta türküsünü Nihat Erdağ'dan dinliyoruz. Badılcan'ı doğradım.

Ferai'dir kızın adı Ferai. Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den derlenen bu Muğla türküsünü Tuğba Ger'den dinledik. Sırada Nazife İzzet'ten alınan Isparta yöresinden bir türkü var. Serbülent Yasun'un yorumundan dinliyoruz. Çayıra serdim postu.

Bugünkü programımızın son türküsünü Kemal Koldaş'tan dinleyeceğiz. İbrahim Çetin ve Osman Sel'den alınan Konya Karapınar türküsü. Elinizden, elinizden.

Birbirinden güzel türkülere kulak verdik. Teknik yönetimde Ersel Hüner ve ben Tayfun Yönlü. Huzurlarınızdan en derin saygı ve sevgilerimizle ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Akdeniz'in o can cana esintisini arkamıza alıp Toroslar'ın zirvesinden gönüllerinize köprü kurmaya geldik. Bugün Çukurova'dan programını Yasemin Yılmaz'la Mert Şahin hazırladı. Teknik masada sesimizi Hamdi Alıcı ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Yüzyıllardır bu toprakların sevincini, kederini, hasretini ve sevdasını ilmek ilmek işleyen türkülerimizin rehberliğinde yine bir aradayız. Ozanlarımızın terinden dökülen, heybemizde biriktirdiğimiz ne kadar güzellik varsa hepsini bu sofrada paylaşmaya, çoğaltmaya geldik. Kimi zaman bir bozatla efkarlanıp, kimi zaman bir hareketli ezgiyle neşeleneceğimiz, kısacası kalpten kalbe konuşacağımız programımıza bir kez daha sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, programımızın ilk türküsü bir Kıbrıs türküsü Şükriye Tutkun'un yorumuyla dinliyoruz. Dolama dolamayı, getirin bağlamayı. Kimden öğrendin hanım sen böyle oynamayı?

TRT Türkü. Nail Aslanpay'dan alınan Kilis yöresinden bir türkü Güven Yapar seslendiriyor. Süt içtim, dilim yandı, döküldü kilim yandı.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Hatay yöresinden bir türküyü Osman Kalay'ın yorumuyla dinliyoruz. Kuyu başında bakır, Fatmam gözlerin çakır. Fatmama hasta diyorlar, oynuyor şakır şakır.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hatay yöresinden derlediği bir türküyü Ulaş Kurtuluş Ünlü okuyor. Gül kuruttum, gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.33'ü gösteriyor. Çukurova'dan programında Yavuz Bingöl'ü bir türküyle dinledik. Şimdi ise sözü ve müziği Aşık Veysel'e ait bir türküyü Cengiz Özkan okuyor. Gönül sana nasihatim, çağrılmazsan varma gönül. Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül.

TRT Türk. Sözleri Karaca olana ait bir türküyü Yıldız Çam söylüyor. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, seni eken biter bir gün.

Sözü ve müziği Neşet Ertaş'a ait bir türküyü Orhan Hakalmaz okuyor. Cahildim, dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım.

Değerli dinleyenler, saatler 17.49'u gösteriyor ve programımızda Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Aşık Veysel'den alınan türkü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Derdimi dökersem derdin dereye, doldurur dereyi düz olur gider.

Mert Şahin hazırladı. Teknik yapımda Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsünü de Esra Er Ekinci'nin yorumuyla dinliyoruz. Çekiç Ali'den alınan Kırşehir yöresinden bir türkü. Sitem taşlarına vurdum başımı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi, bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkat çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Kritik noktalarda görev alan ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Genel Merkez tarafından Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış parti binasına çilingir eşliğinde girdi. Eski il başkanı ve bazı partililer ise parti binası önünde toplanıp durumu protesto etti. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bina önünde zaman zaman arbede yaşandı. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. İdris Tayyip Duruş Ankara'da, Turan Gözse memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektro-optik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı, hedef tam isabetle vuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki gelişiminin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını belirtti. OECD direktörünün Türkiye'nin başarısını olağanüstü bir sıçrama ifadesiyle nitelediğini aktardı. Bakan Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde kürsüdeydi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi başvuruları devam ediyor. İstanbul'da 2 ayda 196 binin üzerinde bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ev ve iş yerlerini güvenli hale getirmek isteyenlere 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyenler, Türkü Sözlüğü'nde bugün bir ömrün hasadını, pişmişliği ve gönül ehli olmayı anlatan o derin kelimeyi, Kamil'i konuşuyoruz. Kamil, kelime anlamıyla eksiksiz, olgun ve yetkin demektir. Ancak türkülerimizin o arifane dünyasında kamil olmak, sadece çok bilmek değil, bildiğiyle tamamlanmak, özünü sözüne bir etmektir. Halk ozanlarımız için kamil insan, nefsinin terbiyesinden geçmiş, gönül kırmayan ve elinden, dilinden, belinden emin olunan kişidir. Türkülerde kamil kavramı genellikle cahil kelimesinin zıttı olarak karşımıza çıkar. Kamil olanların sohbeti başkadır denilerek bilgeliğin sadece kitaplarda değil bir gönül sohbetinde gizli olduğu anlatılır. Kamil'in sessizliği bir ders.

sözü ise kalbe şifadır. O, sazın telindeki sükunet, sözün özündeki hakikattir. Şimdi sizi kamil bir mürşidin dizinden, olgunluğun ve tevazunun sesinden bir eserle baş başa bırakıyoruz. Kamil olanların bellidir yeri, yoluna koyarlar can ile seri.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Bugün günlerden çarşamba, haftanın ortasındayız, bir iş gününü daha geride bıraktık. Yaşattığı sürprizlerle, tatsızlıklarla, heyecanlarla bir gün daha geride kaldı. İçinde bulunduğumuz şu an itibariyle pek çok çalışan da evinin yolunu tuttu. Serviste, şahsi aracında ya da toplu taşımayla sevdiklerine kavuşma yolundalar. Kolaylıklar diliyoruz hepsine. Keyifli bir akşam diliyoruz program ekibi olarak. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Türkü Akşamı'na siz hoş geldiniz, safa getirdiniz. Programın açış türküsü bir Konya türküsü. Kemal Koldaş seslendirecek yöre ekibinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü. Vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana, susadım su isterim, su vermez çaylar bana.

Yine keyifli bir türkü var. Türkü akşamında size ikram edeceğimiz Ahmet Özdemir'den Kemal Koldaş derlemiş bu kez türküyü ki az önce dinlediğimiz türküyü seslendiren sanatçıydı Kemal Koldaş. Bu arada Yücel Paşmakçı'ya da Allah'tan gani gani rahmet ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz bir kez daha. Konya'ya gidiyoruz. Ermeneğin keklikleri ötüyor, benim yârim gözlerimde tütüyor.

Ereğli'den çıktı, sökün eyledi, ara yatı çifte hanı boyladı. Ali Çakar'ın seslendireceği Niğde türküsünün sözleriydi. Türkümüzü Ali Ercan bize kazandırmış, kaynaklık etmiş.

Fatma Topçu ve Hülya Yıldız'dan birer türkü dinledik. Türkü akşamında Şerife Hatun'la devam ediyoruz. Sanatçının yöresine gideceğiz. Erzincan yöresinden bir türkü. Salih Dündar kaynaklık ederken Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türküyü. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım.

Yöremiz bu kez Erzurum. Erzurumlu Emrah'a ait türküyü Musa Eroğlu seslendirecek. Felek çakmağını üstüme çaktı, beni bir onulmaz derde bıraktı.

Yavuz Top'un Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep yöresinden deyişi Nahide Saygün Akkal seslendirecek türkü akşamında. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün, dünya kadar malın olsa ne fayda?

İzzet Altın Meşe ile Belkıs Akkale'nin seslendirdiği türkünün ardından Bircan Kullukçuoğlu'nu dinledik. Kubilay Dökmetaş'la Şanlıurfa yöresine gidiyoruz. Nida Tüfekçi derlemiş türkümüzü Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan. Gitti canımın cananı, beni bıraktı yaralı. Ben bu dertten ölür isem kızlar kalsın mezarıma.

Sevcan Orhan seslendirecek. Ahmet Kutsi Tecer tarafından sözleri yazılan, bestesi ise Aşık Gülabi tarafından yapılan türkü. Bir sonsuz rüyaya açılmış gözler, yummayın, yummayın kirpiklerini.

Hüseyin Turan seslendirecek Devran Baba'ya ait türküyü türkü akşamında. Bedenim ruhuma gurbeteli olmuş olsun, sabret sus be ağlama gözüm. Ömrümün baharı sararıp solmuş olsun, sabret sus be ağlama gözüm.

Sırada sözü ve müziği İbrahim Kalın'a ait olan bir türkü var. Gülüm soldu, bülbül sustu bu can evimde. Yürek yandı, ten kavruldu şu yaban elde. Elif Buse Doğan söylüyor.

Elif Buse Doğan'ın ardından Yusuf Gül ve Cengiz Özkan birlikte söylediler türküyü. Adile Kurt Karatepe ile Konya Akşehir'e gidiyoruz. Fakçı Mehmet'ten alınmış türkü. Ali Canlı derlemiş. Entarisi haktandır, ne gelirse haktandır. Benzimin sarılığı yâri ağlamaktandır.

Erol Küker seslendiriyor Hatay türküsünü. Muzaffer Sarı Sözen, Sıdıka Şerbetçi'den almış. Altın tasla gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum.

Yöremiz bu kez Mersin, Tarsus, Halil Atılgan derlemiş Ahmet Kocaeli'den. Meliha Güneş söyleyecek türküyü, Omarım'ın şu mezarı ne kötüymüş yazıları, ağlaşıyor bacıları.

Muzaffer Sarı Sözen'in Faruk Kaleli'den aldığı Erzurum türküsünü Nurullah Akçayır seslendirecek. Sanatçının yöresidir aynı zamanda, dinleyeceğimiz türkü de bir ağıttır. Erzurum çarşı pazar içinde bir kız gezer.

Temel Taşçıoğlu seslendirdi Azerbaycan yöresinden türkü. Ünal Sofuoğlu ile Artvin Şavşat'a gidiyoruz. Hayrettin Bilgin yöre ekibinden derlemiş türkü. Tahıl serdim harmana, karışıyor zamana, ikimizin hasreti kaldı ahir zamana.

Türkü akşamında artık son dakikaların içindeyiz. Saatimiz 19.53'ü göstermeye başladı. Hasan Özel seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü Adana Köprübaşı.

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardı. Ayşe Engin Aslancı'nın seslendireceği bir Rumeli türküsüyle veda edeceğiz size. Yarın akşam elbette yeniden mikrofon başında olabilmek için ayrılıyoruz. Bu akşam sizden. Yöre ekibinden alınmış türkümüz. Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler ve İstanbul Radyosu Mesut Cem'in stüdyosunda bizimle birlikte bulunan değerli konuklarımız. Radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde yine karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Halkımızın kıvancının, tasasının, coşkusunun, hüznünün ortak adı olmuş türkülerimiz. Hani türkülerimiz için ozanlar meclisinde bir muhabbet açılsa da bir ozanımız... Bazen vefa, bazen çile getirir. Gönlümüzü tele dile getirir. Sevda bülbülünü güle getirir. Tükenmez bir hazdır türkülerimiz diyecek olsa, karşısındaki dağların taşların serin nefesi, kekliğin sunanın turnanın sesi, duygu duygu okşar herkesi. Katlanılan nazdır türkülerimiz diye karşılık verir. Bu atışma sürer gider. Sevda da, özlem de, acı da, sevinç de, gümbür gümbür vatan sevgisi de türkülerimizin can suyudur. Size türkülerimizden bir gül destesi sunacak olan radyomuzun çok değerli saz ve saz sanatçılarını yönetmesi için şefimiz Zafer Gündoğdu'yu huzurlarınıza davet ediyorum. Benzetmede hata aranmaz demiş atalarımız. Türkü Yozgat'ta doğar, Kırşehir'de oyun olur, Keskin'de elenir derler. Nida Tüfekçi ile temsilcisine kavuşan Sürmeliler diyarının kaynak zenginliği, Neşet Ertaş'ın yorumuyla Kırşehir'de canlı ve dinamik bir yapıya kavuşurken, Hacı Taşan'ın yorumunda duru bir lirizme dönüşür. Konserimiz Hüseyin Yaltırık'tan alınan bir Rumeli türküsüyle başlayacak. Çalın davullar çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya. Buna bağlı olarak koromuzun okuyacağı Keskin türküsü ise Hacı Taşan'dan alınmış. Ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye, boyların bezetmiş mor menevşe'ye.

Neşet Ertaş için kimi halk müziğini şehre taşımıştır derken, şehrin seslerini halk müziğimize taşıyan odur diyenler de çıkar. Gerçek olan, bozlak türünün büyük ustası olan babası Muharrem Ertaş'ın yanında yetişen Neşet Ertaş, bozkırın sesini taşır içinde. Konserimizin ilk solisti, radyomuzun usta sanatçılarından Nursaç Öner Günhan, Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir Semah havasını yorumlayacak. Hey erenler, hak aşkına, kalkın semaha dönelim. Neşet Ertaş'tan alınan ikinci türküyü de genç arkadaşlarımızdan Aysun Yıldız okuyacak. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geçti derler. Seven yardan geçilir mi? Buna bağlı olarak bir başka genç arkadaşımız Arzu Aldemir de Zeynep Hanlarova'dan alınan bir Azerbaycan türküsünü sunmak için mikrofona gelecek. Ceyran olarak da tanınan bu türkünün sözleri şöyle başlıyor. Arakçının mendedir, sermişem çemendedir. Alem gözele dönse, benim gönlüm sendedir. Alkışlarımız sanatçılarımız için.

Nursaç Öner Günhan, Aysun Yıldız ve Arzu Aldemir'e teşekkür ediyoruz. Türkülerimiz ne güzel de anlatmış. Kiminin sevdiği Selvi'ye benzer, dallar içinde. Kiminin sevdiği güle benzer, allar içinde. Kimi süt beyaz tenli, püskürtme benli. Kiminde ahu gibi bakış, kor gibi yakış var. Kalpten kalbe ateş damlaları gibi akıtacak bir haber gerek. Muzaffer Şahin'den alınan Sivas türküsü de böyle diyor. Beklerim selamın seher zamanı, ılgıt ılgıt esen yelinen gönder. Engel olursa dağlar dumanı, mektupla geç kalır, telinen gönder. Aşk ateşi gül sinende taşarsa, firkat gelir ela gözler taşarsa, ırmak kenarın yolun düşerse, bırak boz bulanık selinen gönder. Selviye benzersin dallar içinde, alem seni söyler diller içinde. Eğer dolaşırsan güller içinde, kopar yaprağını gülünen gönder. Şefimiz Zafer Gündoğdu'nun notayı alarak kalıcı kıldığı bu türküyü radyomuzun değerli sanatçılarından Sabahat Aslan yorumlayacak. Buna bağlı olarak da koromuz Nida Tüfekçi'nin Aşık Daimi'den derlediği bir Erzincan Tercan türküsünü seslendirecek. Ey Şahin bakışlım, bülbül avazlım, bir eli kadehlim, bir eli sazlım. İşte ben gidiyorum, kal ahu gözlüm, ne sen beni unut ne de ben seni.

Zafer Gündoğdu yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarının konseri sizlerin de katılacağınızı umduğumuz hareketli türkülerle sürecek sevgili dinleyiciler. Önce karşınıza radyomuzun sevilen usta sanatçılarından Erol Köker gelecek. Gür sesi Silifke yamaçlarından bir nefes taşır gibi torosları aşarak stüdyomuza ham çöke

konserimiz devam ediyor. Odana serdim halı, boyun reyhan dalı. Sırada sesiyle, yorumuyla, kişiliğiyle güzel arkadaşlarımızdan Zehra Ganioğlu var. Sevgili konuklarımız, değerli dinleyicilerimiz, Refik Başaran'dan alınan bu Orta Anadolu türküsünü sizinle birlikte söylemeyi arzu ediyor sanatçımız. Daha sonra yine güzel alkışlarınız ve güzel temponuz eşliğinde sazlarımızdan ve koromuzdan Ankara yöresinin ünlü Şeker Oğlan oyun havasını dinleyeceğiz. Kayadan bakan oğlan, kâkülü sarkan oğlan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan.

Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki konserimiz iki güzel türküyle devam ediyor. Neşet Ertaş'tan söz ederken bozkırların sesi olduğunu vurgulamıştık. Çekiç Ali, Bayram Aracı, Muharrem ve Neşet Ertaş gibi sanatçılar Orta Asya'dan Orta Anadolu'ya taşınmış bir geleneğin geleceğe kurduğu köprüdür. Önce Neşet Ertaş'tan alınan türküyü okumak üzere radyomuzun değerli sanatçılarından Ümit Tokcan karşınıza gelecek.

Ve bir demet bozkır çiçeği niyetiyle sunacak. Küstürdüm gönülü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Gönüle yarini bulduramadım. Seyfettin Sığmaz'dan alınan hareketli bir Erzurum türküsünü de yine sevilen ve usta sanatçılarımızdan Yavuz Değirmenci'den dinleyeceğiz. Sular başından bulanır, iner ovayı dolanır.

Türküler türküleri çağırırken zaman bir su gibi aktı ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şefimiz Zafer Gündoğdu'nun yurdun dört bir yanından seçtiği türkülerden oluşan bir potpuri ile veda etme zamanı artık. Bir başka radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde buluşmak dileğiyle ben Pınar Kundakçı, program yapımcımız Hasan Özçakmak, tonmeisterimiz Hayati Kandaz ve metin yazarımız Ahmet Özdemir ile birlikte yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Türkülerimiz gibi hoşça, türkülerimiz gibi dostça kalın. Allah'a ısmarladık.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: Merhaba sevgili TRT Türkiye dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştırdığımız Türkiye programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Senem Akdemir.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz eserlerle huzurlarınızda olacağız.
1: Bugün birbirinden kıymetli saz üstadlarımızla beraberiz. Tabii her zaman olduğu gibi. Bağlamada TRT Ankara Radyomuzun büyük üstadlarından Ferhat Durmuş. Nefesli sazda canım kardeşim, dostum Fatih Koçer kardeşim. Ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş kardeşim. Cemal'im çok yakışıklı görünüyorsun canikom. Klasik gitarda Halil Melihşen kardeşim. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Nasıl Senom, iyi konuşabiliyor muyum canikom?
0: Estağfurullah abicim, çok kıymetlisin.
1: Sen de öylesin.
0: Seninle bir arada olduğum
1: çok
0: için.
1: Güzel görünüyorsun
0: çok
1: bu arada.
0: Çok teşekkür ederim, o senin güzel bakışın abicim. Yapım ve yayın ekibimizi de takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Bugün bizlerle olacaklar. Bu güzel yayını dinleyicilerimize aktarmak üzere. Evet kıymetli abicim, çok güzel bir eserle girdik Diyarbakır.
1: Vallahi bizim Diyarbakır'a gittik, hem de beraber gittik.
0: Aynen
1: beraber
0: öyle
1: söyledik.
0: Aynen öyle abi.
1: Özlemiştik değil mi seni?
0: Kesinlikle abi. Ben yeni geldim Diyarbakır'dan bir hafta, bir iki
1: vallahi
0: hafta oluyor ama.
1: Ben özlemişim.
0: Ben de.
1: Bayağıdır gitmemişim.
0: Doğrudur abi. Ama Diyarbakır öyle bir yer.
1: Aynen.
0: Bir saat sonra özlüyorsun.
1: Diyarbakır hep özlenir.
0: Kesinlikle abi.
1: Yani diyelim dün gittin, bugün geldiysen yine özlersin.
0: Aynen,
1: çekiyor,
0: abi.
1: Kan
0: aynen.
1: Çekiyor.
0: Selam olsun.
1: Selam, unutmayalım da bugün bizim Taha'nın böyle çok mutlu bir günü.
0: Evet,
1: onu da böyle bir tebrik edelim.
0: Evet, ilk defa amca oldu.
1: Amca oldu.
0: Buradan aileye de çok selamlar, sevgiler, tebrik ediyoruz.
1: Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun.
0: Olsun
1: öyle
0: inşallah.
1: Diyelim en azından.
0: Dualarla, güzelliklerle selamlıyoruz kıymetli Arıkan ailesini.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Şimdi bana döndün abi, türkü söyleyeceksin.
0: Evet abicim.
1: Evet, gözlerinden belli. Bari ben anons edeyim.
0: Aynen abicim.
1: Benim
0: senin
1: çok sevdiğim
0: sesinden
1: bir türkü, Şanlıurfalıların da çok sevdiği bir türkü. Çimene bak çimene diyelim.
0: Diyelim abicim. Güzel sesinden evet. Dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim.
2: Teşekkür ederim canım benim.
1: Da
2: Fatih beğendin mi canım? Gerçekten mi? Sen beğendiysen mesele bitmiştir.
1: Kesinlikle öyle. Çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımızla, büyüklerimizle bir aradayız. Hakikaten onların eşliğiyle güzelleşiyor bazı şeyler değil mi abicim?
2: Senin güzel yüreğin bize iltifat ediyor da kurban olduğum. Sen de o kadar güzel okuyorsun ki.
1: Abi baş tacısın.
2: Sen de
1: abi.
2: Bir oku da biz de bir dinleyelim. Keyifle.
1: Estağfurullah abicim. Ben,
2: ne okuyacaksın bize?
1: Nacizane seslendirmeye çalışayım abi senin
2: hiç
1: yanında.
2: Hiç mütevazi olma
1: senin
2: canım.
1: Yanında. Estağfurullah abicim. Abicim şimdi Kırşehir'den güzel bir eser var. Allah rahmet eylesin. Üstad Neşet Ertaş'tan bir eser. Hicaz. Kar mı yağmış yüce dağlar başına.
2: O muhteşem bir türküdür. Senin... O güzel sesinle de çok böyle güzel bir yere gideceğini
1: çok
2: düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim abicim. Ardından Kayseri Sarız yöresinden Atma Müjgan Okların Bu Canımı Allah İçin. Çok güzel bir eser. Bu da kıymetli ustamız İhsan Öztürk'ün derlediği nadide bir eser. Buradan İhsan hocamıza da İhsan Öztürk hocamıza da selamlar. Ellerinden öperiz, saygılar sunarız. Nacizane icra etmeye çalışacağım abicim.
2: O zaman ben de diyorum ki Senem Akdemir sizlerle.
1: Teşekkür ederim abicim.

0: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık. Abazın hep daim olsun.
1: Abicim çok teşekkür ederim valla. Üstadların ellerine, emeklerine sağlık. Özellikle Fatih o kadar güzel üflüyor ki. Yani başka bir yere götürüyorsun bizi Fatih. Bir de özledim gerçekten, böyle pek denk gelemiyoruz.
0: Özlemişiz, evet.
1: Senin yoğunluğundan dolayı pek denk gelemiyorduk ama bugün hakikaten çok çok farklı bir enerji değil mi?
0: Hepsi öyle.
1: Evet
0: ya,
1: herkes vallahi çok kıymetli.
0: Hepinizi gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. İyi ki beraber emek veriyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Senin de hep avazın daim olsun.
1: Senin de
0: o
1: abicim.
0: O kadar güzeldi ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seninle bir kere daha gurur duydum.
1: Baş tacısın abi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Var
1: umarım
0: olasın.
1: Dinleyicilerimiz de keyif alıyorlardır kıymetli abicim. Şimdi senin o güzel sesinden eserler dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz abicim?
0: Senin beni çok duygulandırdın. Bizim Türkiye benim böyle klasikleşmiş artık böyle şeyleri var ya, anları.
1: Anları evet.
0: Her hafta bir uzun hava okumaya çalışırım.
1: Sana çok yakışıyor abi.
0: Böyle Şanlıurfa'dan güzel bir uzun hava. Rahmetli büyük usta Seyfettin Sucu'nun güzel bir uzun havasını okumaya çalışalım. Öyle diyelim.
1: Ney acaba abi adı?
0: Yarasızlar diye.
1: Aman.
0: arkasından da Mehmet Özbek hocamızın güzel bir türküsü gelecek.
1: Ellerinden öperiz üstadımızın da buradan.
0: Hepimizin
1: selamlar.
0: İnanıyorum ki çok sevdiği bir türkü. Gözleri fettan güzel.
1: Aa, çok
0: o
1: severim.
0: Nasıl güzel bir türkü
1: evet,
0: değil
1: mi? Çok severim, çok severim abi. Ben de sana böyle küçük küçük eşlik edebilir miyim?
0: Ay senem ne güzel olur. Vallahi.
1: Eyvallah abim. Hadi benim. Canım. Güzel sesinden dinliyoruz abi.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli abicim, ağzını yüreğine sağlık. Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum.
2: Estağfurullah. Estağfurullah.
1: Yani nasıl anlatayım? Öyle bir duyguya ulaştırdın ki bize. Yorum yapamıyorum abi. İyi ki varsın.
2: Estağfurullah.
1: Güzel gönlün var olsun. Şimdi Allah sesini korusun abi. Çok çok kıymetli gerçekten.
2: İnşallah. Bazı haftalarda şu benden TRT sanatçısı olur mu esprisini yapıyordum ya. Beni uyardılar abi, her hafta aynı espriyi yapıyorsun, artık yapma.
1: Estağfurullah. Abi çok kıymetlisin, iyi ki varsın.
2: Ozanlarımız, ustalarımız bize çok büyük miras bıraktı bu kültürü. Biz de sahip çıkmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Hakikaten çok kıymetlisin dediğim gibi. Yani hem bir kardeşin olarak hem bir hemşerin olarak. Anacizane seninle gurur duyuyorum.
2: Sağ ol,
1: İyi ki varsın.
2: Ben de öyle.
1: İyi ki varsın abi.
2: Senom. Şöyle bir durulduk böyle uzun havayla beraber. Öyle bir 2-3 türkü oku da bir kendimize gelelim.
1: Ay çok teşekkür vallahi ederim abi. Valla ben de senin o duygusallığının arkasında yine bir güzel bir
2: ben Kürdi... inanıyorum çok çok güzel 2-3 türkü

0: gelecek, öyle hissediyorum.
1: Evet abicim, Manisa'dan kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden adı.
0: Süper.
1: Çok sevdiğim bir türkü bu benim.
0: Sen de çok güzel okursun
1: çok
0: bence.
1: Teşekkür ederim, şeref duyuyorum abi. Sonrasında Musa Eroğlu dedemiz, Musa dedemize buradan selamlar, ellerinden öperiz. Ondan yani sözü Karacaoğlan'a, müziği Musa Eroğlu'na ait Dalın Dilber adlı
0: Oo,
1: türkü
0: çok
1: var.
0: güzel bir türküdür.
1: Sonrasında yine Balkanlara doğru gidiyoruz. Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu bababa adlı
0: Bu güzel bir
1: türküler var.
0: türkü senin sesinle muhteşem olacak.
1: Teşekkür ederim
0: Ben
1: abi.
0: öyle hissediyorum. Şu an radyoları başında herkes de öyle hissediyordur. Senem Akdemir kardeşim sizlerle beraber.
1: Teşekkür ederim abicim.

0: Ağzına, yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim. Sağ olasın, var olasın.
0: Anadolu'muzu böyle karış karış gezdin geldin. Nasıldı? İyi miydi?
1: Çok güzeldi abi. Türkiye ile gezmek çok keyifli oluyor hakikaten. Türkiye evinde bunu sıklıkla yaşıyoruz abi, biliyorsun.
0: Yaşayalım ya.
1: Yaşayalım.
0: Her zaman yaşayalım.
1: Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her yeri çok kıymetli, çok güzel.
0: Ve biri o kadar da özel.
1: Kesinlikle abicim.
0: Aynen. Senem, hani bizim böyle bir sloganımız var ya Türkiye evinde. Az konuşup çok türkü söyleyeceğiz.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi biraz konuşursak türkülerimizden zaman harcamış olacağız.
1: Aynen öyle abicim. Dilersen kapanışı yapalım. Çünkü programımızın sonuna geldik. Senin o güzel
0: hani
1: sesinden...
0: Sen diyorsun önce kapanışı yapayım abi, sonra sen Diyarbakır'a git.
1: Aynen abi.
0: Ne halin varsa görmüyorsun.
1: Estağfurullah, beraber gideceğiz abi.
0: Tamam, beraber gideceğiz.
1: Aynen öyle. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: Ben Şeyh Musa Senkuş.
1: Sizlerleydik. Orkestramızda bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık
0: çok
1: diyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşmek dileğiyle, sağlıkla, müzikle kalın, hoşça kalın.
0: Dostça kalın, türküyle kalın.
1: Kesinlikle diyoruz. Senin o güzel sesinden şimdi güzel türkülerimizi dinliyoruz abicim.

0: Kalkalayı da termemiş gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekin.
3: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz Türkülerle Yarenliğimize. Değerli türkü severler, geçtiğimiz hafta Türk halk müziğinin çok büyük bir hocası, büyük bir icracısı Yücel Paşmakçı aramızdan ayrıldı. Bilge ve zarif kişiliğiyle halk müziği adına onlarca türküyü notaya almış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş ve birbirinden değerli birçok icraya imza atmıştı. Yücel Paşmakçı hocamızı bir kez daha buradan rahmetle, minnetle yad ederek dilerseniz onun sazından ve sözünden dinleyeceğimiz Al Perde, Yeşil Perde adlı türküyle başlayalım ve değerli hocamızı bu şekilde selamlamış olalım.

Yücel Paşmakçı hocamızın yorumundan Al Perde Yeşil Perde adlı türküyü dinledik ve böylelikle bir kez daha değerli hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhu şad olsun diyoruz. Sırada Hüseyin Tuğla'nın yorumundan dinleyeceğimiz Bulgaristan Kırcali yöresinden derlenerek repertuara kazandırılmış güzel bir türkü var. Kırcalılar, Kırcalılar, Otlu Köyü'ne yayılırlar.

Hüseyin Turan'ın yorumundan Kırcalılar adlı türküyü dinledik hep birlikte. Sırada büyük usta Neşet Ertaş'ın yorumundan dinleyeceğimiz güzel bir türkü var. Küstürdüm gönlümü güldüremedim. Hep birlikte dinliyoruz.

Neşet Ertaş üstadımızın yorumundan Küstürdüm Gönlümü Güldüremedim adlı türküyü dinledik hep birlikte. Yavuz Tapucu'nun yorumundan dinleyeceğimiz Seher Oldu Vakt Oldu adlı türkü var. Hep birlikte dinliyoruz.

Yavuz Tapucu'nun yorumundan Seher Oldu, Vakt Oldu adlı türküyü dinledik hep birlikte. Sırada Gülşen Kutlu'nun yorumundan dinleyeceğimiz bir sürmeli çeşitlemesi var. Karakaş altına çekmiş sürmeler.

Gülşen Kutlu yorumladı. Koçhisar sürmelisi olarak da nitelendirilen Karakaş Altına Çekmiş Sürmeler adlı türkü. Sırada Sümeyra Çakır'ın yorumundan dinleyeceğimiz Seher Yeli Nazlı Yare Bildir Beni Bildir Beni sözleriyle başlayan deyiş var. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Sümeyra Çakır yorumladı. Seher Yeli, Nazlı Yare, Bildir Beni, Bildir Beni sözleriyle başlayan deyişi. Ve böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Abdalayı hatırlamış gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Teknik yapımda Haluk Aydın. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Antalya'nın Korkuteli ilçesi Sülekler Köyü'nden

0: Eski bir düğüncü, yöre sanatçılarımızdan İsmail Asar. Merhabalar üstadım.
1: Merhaba Envar Bey.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun idare ediyoruz işte, şükürler olsun Rabbimize.
0: Üstadım bir türkü dinleyelim sizden önce, sonra söyleşimize devam edeceğiz. Efendim önce hangi eseri dinleyeceğiz?
1: Yöremizin tabii bizde müzik camiasında yörede Avşar Beylerini söylemeden bizde müzisyen ya da çalgıcı unvanı vermezler. Onun için Avşar Bey bizim yöremizin milli marşı gibi bir özelliği vardır. Onun için bir Avşar Beyleri takdim edeyim. Naçizane.
0: Buyurun efendim.

0: Üstadım sağ olun, var olun. Elinize sağlık, nefesinize sağlık.
1: Eksik olmayı.
0: Avşar'ı değişik bir yorumla sizden dinledik.
1: Eyvallah.
0: Avşar'ın yöremizde birçok yerde, mesela Acıpayam'da çok farklı yorumlama şekilleri var. Acıpayam'ın içinde bile değişik şekillerde yorumlayan yerel sanatçılarımız var. Zira Burdur'da da öyle. Sizden de böyle değişik bir yorumla dinledik. Ne kadar güzel. Arkasında da Avşar Zeybeğeni. Evet Üstad, biraz sizi tanıyalım.
1: Şimdi ben Korkut Eli Sürekler doğumluyum, söylemiştiniz zaten. Ömrümüz böyle 9-10 yaşından beri böyle yöresel sanatçıların dinlemekle, onları izlemekle geçirdim. Tabii okul hayatımda en büyük idealim bir bağlama alayım. Babam tabii tutucu, mutazip bir aile olduğu için saz çalmamı istemedi. Yani matematik kursuna gideceğim diye 50 lira aldım. Bir arkadaşın oraya bıraktım bağlamayı. Tabii öğrendik. Ondan sonra bir baktı beni çalıyor. Oğlum olursan hani bu alemde el beğenir, olmazsan kara yer beğenir dedi. Biz de tabii bu yöre kültürünün, adabının dışına çıkmamak için çaldık, söyledik, çığırdık. Tabii biz çalıp saklamadık, çalıp söyledik. Hani bazıları çalıp saklıyor ya. Onun için şükürler olsun. Daha sonra işte okuduk çalgı parasına diyelim. Öğretmen oldum. Tabii öğrencilerimize bu yöre kültürünün ne kadar kıymetli olduğunu, bu yöre kültüründe hani Türk halk müziğinde sadakat var, vefa var, bir ömür boyu takdir var. Ama günümüzün müziklerinde vefa kalmadı. Sıktı mı canını, sıktı mı kov gitsin, unutursun. Aramaya kalkınca daha neler bulursun. Ama öyle demiyor bizim öz kültürümüz. Yar, ben seni seviyorum, sen de sev beni. Mevlam bir kararda koymaz insanı. Bir gün gelir ararsam beni, şurada bir divane yarım var diyor. Disturuyla hani işimize devam ettik.
0: Efendim ne güzel, atalarımız ne güzel söylemiş, ulus insanımız ne güzel deyimler, yaşamsal süreçlerinde ne güzel deyimler üretmişler. Olursan el beğenir değil mi?
1: Evet.
0: Olmazsan yer beğenir. Yani bu deyimden o kadar çok şey çıkıyor ki, işte ozanlarımız çok böyle halkın duygularına, deyimlerine hep tercüman olmuşlar. Üstadım sizi tanımaya yine devam edeceğiz. Hangi türküyü dinleyeceğiz şimdi? Bir türkü daha dinleyelim efendim.
1: Şimdi yine göreden, şimdi rahmetli olduğu bir abimizin parçasıydı. Ben bir, hani ondan dinledim. Yani bu anonim olduğu için ben bir keklik olaydım. Dam başına konaydım. Parçasını sizlere icra edelim.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Evet üstadım. Tabii öğretmenlik de yaptınız uzun yıllar. Saza nasıl başladınız? Yani buna mutlaka sebep olan birisi vardır.
1: Valla sazı çalmak için bir duygu olmasını, duygu olması için bir sevgi olması gerekiyor. Sevgi doğa aşkı oluyor, insan aşkı oluyor, evren aşkı oluyor. Doğadaki bütün mahlukatlara aşık olmak gerekiyor. Çünkü Rabbim ezene bezene insanları ve canlıları yaratmış. Onların da bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Biz de hakkı hak bilerek hep böyle sevgiyi, saygıyı aşıladık. Daha önce dediğim gibi. İşte insan aşkıyla başladı. İnsan aşkıyla biter inşallah. Allah aşkıyla başladı. Rabbimin aşkıyla sonsuza doğru gider, gider.
0: Ustalar kimdi daha çok?
1: Vallahi

0: ustalarım.
1: Yörede
0: Ha,
1: mutlaka.
0: feyiz aldığım bütün sanatçılar, hani burada zikretmeye kalksam, rahmetli Fevzi Burdurlu'dan Yusuf abim vardı, Yusuf Yılmaz'dan, Ahmet Ali Selçuk'tan, Üyüklü Arap'tan, hani bunları rahmetle, minnetle anıyorum. Davulcu Topar Osman'dan dahi esinlendik. Tabii herkes tek başına bir telefon direğidir. Ne kuş konar, ne meyvesi olur, ne dal olur, ne budağı. Biz de onlarla birlikte hani böyle bir yeşermeye çalıştık efendim.
1: Ne güzel. Ustaların arasında yetişmişsiniz.
0: Eyvallah.
1: Ustad, yine türkü dinleyelim. Hangi türkü dinleyeceğiz efendim şimdi?
0: Evet, ev yaptırdım tabandan, gelin gelir yabandan. Emine gelin, kaçıyor koyun güden çobandan.
1: Buyurun efendim.

0: Efendim çok sağ olun. Var olun.
1: Eyvallah.
0: Nefesinize sağlık. Üstadım, öğretmenlik yaptınız yıllarca.
1: Evet.
0: Çocuklarımızın türkülere bakışı ne? Türkülere hissiyatı ne? Gözlemlemeleriniz neler bu alanda?
1: Şimdi çocuklara hani çocuklar toprak gibi ne ekersen onu biçiyorsun. Çocuklara vatan sevgisini veriyorsan vatan sevgisiyle ilgili performans gösteriyorlar. Yani onlara cevaz veriyor. Şimdi hoca hanımlara sorardım hangi üniteyi işliyorsunuz? Hoca hanım da derdi ki yurdumuz ünitesini işliyoruz. Ben de yurdumuzla ilgili bir parça buluyordum. Çocuk şarkıları. Hasan dede söyle bana neresi Anadolu'dur? İnsanlı bir kez sına, özlem duymaz gayrısına. Şükrederse Tanrısına orası Anadolu'dur.

0: Ayşe'nin neresi Anadolu'dur? Neresinde sazan varsa balık taklidi yaparlar. Beş vaktinde ezan varsa, her köyünde ozan varsa orası Anadolu'dur diyordum. Hani vatan sevgisini, efendim manevi sevgiyi, insan sevgisini burada vermeye çalışıyorum. Hani bir şeye ol dersen olmuyor. Onun için çocuklara böyle sevgiyle aşılamaya çalışıyorum. Eyvallah.
1: Ne kadar güzel. Tabii ki en güzel laf başta ettiğinizde toprak gibi değil mi? Çocuklar ne ekersen onu biçersin. Ne kadar
0: Aynen
1: güzel
0: öyle.
1: bir deyim. Ne kadar yerinde bir deyim. Efendim hangi türkü dinleyeceğiz? Hangi türkü var sırada?
0: Gönül penceremiz Hakk'a karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Ah bile bilsen yüreğimde neler var. Gülüp eğlendiğim, çalıp oynadığım ele karşıdır.
1: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ederiz. Bugün renk kattınız programımıza. Bir mahalle sanatçı olarak. Son türküden önce var mı diyecekleriniz efendim?
1: Tüm milletimize gülmek yakışır, huzur yakışır. Gül olsunlar, bülbül olsunlar ama kafeste olmasınlar. Hepsini Rabbim korusun, milletimizi daim etsin diyorum.
0: Özgür olsunlar diyorsunuz.
1: Aynen.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Son türkümüzü alalım efendim.
1: Gökte yıldız 50'dir, 50'si de bellidir. Sevilecek güzeli gözlerinden bellidir.
0: Evet, rahmetli Kadir Turan türküsü. Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Antalya Korkuteli Sülekler Köyü'nden İsmail Asar idi. Mahalli sanatçı İsmail Asar idi. Haftaya aynı gün aynı saatte başka bir mahalde başka bir mahlasla tekrar buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece İzgileri programıyla huzurlu bir yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle başlıyoruz. Hüsamettin Subaşı sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti canı, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Merhaba sevgili TRT Türkiye dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştırdığımız Türkiye Evi programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Senem Akdemir.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz eserlerle huzurlarınızda olacağız.
1: Bugün birbirinden kıymetli saz üstadlarımızla beraberiz. Tabii her zaman olduğu gibi. Bağlamada TRT Ankara Radyomuzun büyük üstadlarından Ferhat Durmuş. Nefesli sazda canım kardeşim, dostum Fatih Koçer kardeşim. Ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş kardeşim. Cemal'im çok yakışıklı görünüyorsun canikom. Klasik gitarda Halil Melikşen kardeşim. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Nasıl Senom, iyi konuşabiliyor muyum canikom?
0: Estağfurullah abicim, çok kıymetlisin.
1: Sen de öylesin.
0: Seninle bir arada olduğum
1: çok için. Güzel görünüyorsun
0: çok
1: bu arada.
0: Çok teşekkür ederim o senin güzel bakışın abicim. Yapım ve yayın ekibimizi de takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş bugün bizlerle olacaklar. Bu güzel yayını dinleyicilerimize aktarmak üzere. Evet kıymetli abicim, çok güzel bir eserle girdik Diyarbakır.
1: Vallahi bizim Diyarbakır'a gittik, hem de beraber gittik.
0: Aynen
1: beraber
0: öyle
1: söyledik.
0: Aynen öyle abi.
1: Özlemiştik değil mi seni?
0: Kesinlikle abi. Ben yeni geldim Diyarbakır'dan bir hafta, bir iki
1: vallahi
0: hafta oluyor ama.
1: Ben özlemişim.
0: Ben de.
1: Bayağıdır gitmemişim.
0: Doğru da abi. Ama Diyarbakır öyle bir yer.
1: Aynen.
0: Bir saat sonra özlüyorsun.
1: Diyarbakır hep özlenir.
0: Kesinlikle abi.
1: Yani diyelim dün gittin, bugün geldiysen yine özlersin.
0: Aynen
1: çekiyor,
0: öyle.
1: Kan
0: aynen
1: çekiyor.
0: Selam olsun.
1: Senem, unutmayalım da bugün bizim Taha'nın böyle çok mutlu bir günü.
0: Evet,
1: onu da böyle bir tebrik edelim.
0: Evet, ilk defa amca oldu.
1: Amca oldu.
0: Buradan aileye de çok selamlar, sevgiler, tebrik ediyoruz.
1: Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun.
0: Olsun
1: öyle
0: inşallah.
1: Dileyelim en azından.
0: Dualarla, güzelliklerle selamlıyoruz kıymetli Arıkan ailesini.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Şimdi bana döndün abi, türkü söyleyeceksin.
0: Evet abicim.
1: Evet, gözlerinden belli. Bari ben anons edeyim.
0: Aynen abicim.
1: Benim
0: senin
1: çok sevdiğim
0: sesinden.
1: Bir türkü. Şanlıurfalıların da çok sevdiği bir türkü. Çimene bak çimene diyelim.
0: Diyelim abicim. Güzel sesinden, evet. Dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim.
1: Teşekkür ederim canım benim.
0: İstatların da ellerimin
1: Fatih,
0: emeklerine
1: beğendin mi
0: sahip.
1: canım? Gerçekten mi? Sen beğendiysen mesele bitmiştir.
0: Kesinlikle öyle. Çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımızı, büyüklerimizle bir aradayız. Hakikaten onların eşliğiyle güzelleşiyor bazı şeyler değil mi abicim?
1: Senin güzel yüreğin bize iltifat ediyor da kurban olduğum. Sen de o kadar güzel okuyorsun ki.
0: Abi baş
1: sen de bir
0: tacısın abi.
1: oku da biz de bir dinleyelim keyifle.
0: Estağfurullah abicim.
1: Ne
0: Ben
1: okuyacaksın bize?
0: naçizane seslendirmeye çalışayım abi senin
1: Hiç
0: yanında.
1: mütevazi olma
0: Senin
1: canım.
0: yanında. Estağfurullah abicim. Abicim şimdi Kırşehir'den güzel bir eser var. Allah rahmet eylesin. Üstad Neşet Ertaş'tan bir eser. Hicaz. Kar mı yağmış yüce dağlar başına?
1: O muhteşem bir
0: Evet.
1: türküdür. Senin o güzel sesinle de çok böyle güzel bir yere gideceğini
0: Çok teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim abicim. Ardından Kayseri Sarı Ziyaresi'nden Atma Müjgan Okların Bu Canımı Allah İçin. Çok güzel bir eser. Bu da kıymetli ustamız İhsan Öztürk'ün derlediği nadide bir eser. Buradan İhsan hocamıza da, İhsan Öztürk hocamıza da selamlar. Ellerinden öperiz, saygılar sunarız. Naçizane icra etmeye çalışacağım abicim.
1: O zaman ben de diyorum ki Senem Akdemir sizlerle.
0: Teşekkür ederim abicim.

0: Ağzına, yüreğine, güzel gönlüne sağlık. Abazın hep daim olsun.
1: Abicim çok teşekkür ederim valla. Üstadların ellerine, emeklerine sağlık. Özellikle Fatih o kadar güzel üflüyor ki. Yani başka bir yere götürüyorsun bizi Fatih. Bir de özledim gerçekten, böyle pek denk gelemiyorum. Özledim.

0: Demişiz, evet.
1: Senin yoğunluğundan dolayı pek denk gelemiyorduk ama bugün hakikaten çok çok farklı bir enerji değil mi?
0: Hepsi öyle.
1: Evet,
0: ya,
1: herkes
0: vallahi.
1: Çok kıymetli.
0: Hepinizi
1: Gerçekten.
0: Çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. İyi ki beraber emek veriyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Senin de hep avazın daim olsun.
1: Senin de
0: O kadar
1: abicim.
0: Güzeldi ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seninle bir kere daha gurur duydum.
1: Baş tacısın abi. Çok teşekkür
0: Canımsın.
1: ediyorum.
0: Var
1: Umarım
0: olasın.
1: Dinleyicilerimiz de keyif alıyorlardır kıymetli abicim. Şimdi senin o güzel sesinden eserler dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz abicim?
0: Senem, beni çok duygulandırdın. Bizim Türkiye evinin böyle klasikleşmiş artık böyle şeyleri var ya, anları.
1: Anları, evet.
0: Her hafta bir uzun hava okumaya çalışırım.
1: Sana
0: bugün
1: çok
0: de
1: yakışıyor abicim.
0: Böyle Şanlıurfa'dan güzel bir uzun hava. Rahmetli büyük usta Seyfettin Sucu'nun güzel bir uzun havasını okumaya
1: eylesin.
0: Çalışalım.
1: Estağfurullah.
0: Öyle diyelim.
1: Ney acaba abi adı?
0: Yarasızlar diyelim.
1: Aman aman aman.
0: Arkasından da Mehmet Özbek hocamızın güzel bir türküsü gelecek.
1: Ellerinden öperiz üstadımızın da buradan.
0: Hepimizin
1: selamlar.
0: İnanıyorum ki çok sevdiği bir türkü. Gözleri Fettan Güzel.
1: Çok
0: o
1: severim.
0: Nasıl güzel bir türkü
1: evet,
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Severim, çok severim abi. Ben de sana böyle küçük küçük eşlik edebilir miyim?
0: Ay Senem, ne güzel olur vallahi.
1: Eyvallah abim
0: Hadi
1: benim.
0: Canım.
1: Güzel sesinden dinliyoruz abi.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli abicim, ağzını yüreğine sağlık. Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum.
2: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Yani nasıl anlatayım? Öyle bir duyguya ulaştırdın ki bize, yorum yapamıyorum abi. İyi ki varsın.
2: Estağfurullah.
1: Güzel gönlün var olsun. Şimdi Allah sesini korusun abi. Çok çok kıymetli gerçekten.
2: İnşallah. Bazı haftalarda şu benden TRT sanatçısı olur mu esprisini yapıyordum ya. Beni uyardılar abi, her hafta aynı espriyi yapıyorsun, artık yapma.
1: Estağfurullah. Abi çok kıymetlisin, iyi ki varsın.
2: Ozanlarımız, ustalarımız bize çok büyük miras bıraktı bu kültürü. Biz de sahip çıkmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Hakikaten çok kıymetlisin dediğim gibi. Yani hem bir kardeşin olarak hem bir hemşerin olarak. Naçizane seninle gurur duyuyorum.
2: Sağ ol,
1: İyi ki varsın.
2: Ben de öyle.
1: İyi ki varsın abi.
2: Senom, şöyle bir durulduk böyle uzun havayla beraber. Öyle bir 2-3 türkü oku da bir kendimize gelelim.
1: Ay, çok teşekkür vallahi ederim abi. Valla ben de senin o duygusallığının arkasına bir, yine bir güzel bir
2: ben
1: Kürdi...
2: inanıyorum ki çok çok güzel 2-3 türkü gelecek, öyle hissediyorum.
1: Evet abicim, Manisa'dan Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden adı. Süper. Çok sevdiğim bir türkü bu benim.
2: Sen de çok güzel okursun
1: çok
2: bence.
1: Çok teşekkür ederim, şeref duyarım abi. Sonrasında Musa Eroğlu dedemiz, Musa dedemize buradan selamlar, ellerinden öperiz. Ondan yani sözü Karacaoğlan'a, müziği Musa Eroğlu'na ait, Nalın Dilber adlı türkü
2: çok
1: var.
2: Çok güzel bir türküdür.
1: Sonrasında yine Balkanlara doğru gidiyoruz. Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu Bababa adlı
2: türküler
1: var. Bu güzel
2: bir türkü
1: var.
2: Senin sesinle muhteşem olacak.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben öyle hissediyorum. Şu an radyoları başında herkes de öyle hissediyordur. Senem Akdemir kardeşim sizlerle beraber.
1: Teşekkür ederim abicim.

0: Ağzına, yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim, sağ olasın, var olasın.
0: Anadolu'muzu
1: Üstadların
0: böyle
1: ellerine gitmeni
0: karış
1: sağ ol.
0: karış gezdin geldin, nasıldı? İyi miydi,
1: Çok
0: güzel
1: güzeldi abi.
0: miydi?
1: Türkiye ile gezmek çok keyifli oluyor hakikaten. Türkiye evinde bunu sıklıkla yaşıyoruz abi, biliyorsun.
0: Yaşayalım ya, hep
1: Yaşayalım.
0: her zaman yaşayalım.
1: Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her yeri çok kıymetli, çok güzel.
0: Ve biri o kadar da özel.
1: Kesinlikle abicim.
0: Aynen. Senem, hani bizim böyle bir sloganımız var ya Türkiye evinde. Az konuşup çok
1: Çok
0: türkü
1: müzik.
0: söyleyeceğiz.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi biraz konuşursak türkülerimizden zaman harcamış
1: Aynen öyle
0: olacağız.
1: abicim. Dilersen kapanışı yapalım. Çünkü programımızın sonuna geldik. Senin o güzel
0: Hani sen
1: sesinden.
0: diyorsun önce kapanışı yapayım abi, sonra sen Diyarbakır'a git.
1: Aynen abi.
0: Ne halin varsa görün
1: Estağfurullah.
0: diyorsun.
1: Beraber gideceğiz abi.
0: Tamam, beraber gideceğiz.
1: Aynen öyle. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
0: Ben Şeyh Musa Esenkuş.
1: sizlerleydik. Orkestramızda bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık
0: Çok
1: diyoruz.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye ev akşamında daha görüşmek dileğiyle. Sağlıkla, müzikle kalın, hoşça kalın.
0: Dostça kalın, türküyle kalın
1: Kesinlikle
0: diyoruz.
1: senin o güzel sesinden şimdi güzel türkülerimizi dinliyoruz abicim.

0: Benim Türküm.
1: Ben Kazım Alakuş, programınızı İzmir'den takip ediyorum. Vildan Turan'dan Yaylalar İçinde Erzurum Yayla türküsünü tüm sevdiklerime armağan ediyorum.